Çocukluğum şıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, çokla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret. Ve yüreğimi yararcasına, ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret.

0: yanmasın.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşgile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp biriler nutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum.
2: Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak

0: Radio Wenk. Radio Wenk.
1: Şahmeran, sedef, safir ve kör uyku. Dünden kalan bir aynaya vuruyor düş gibi. Ve kahinin her remil atışında ölüm kara değil. Karada, havada ve suda. Ağlayan narım da çatladı. Çünkü ben çocuklarımı kaybediyorum dağlarda. Dağlar ki ceylan yurdu. Bir gülistan olsun için diye düşerse yolu Şahmeran'ın. Ve anılardır diye bilinen Şahmeran, belleğin derin kuyusundaki uykusunu bir hançerle kesip çıkmalıdır gün yüzüne. Ve bırakarak derisini çöl iklimlerinde. Tozlaşan ve durmadan tozlanan keder, sedef, safir ve kör bir uykuya dönerken, çöl hep çöldür, daima çöl, gri söylence ve buhurun incelttiği ölümcül bir büyü. Gülen ayvamı soruyorum, ağlayan kızımı. Neredesin bunca zaman ey Şahmeran? Dağlar ceylan yurdudur, bir gülistan. Düş yollara, keder öcünü almalıdır çünkü.

0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 749 lira 90 kuruş, banvit lezita tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Reklamlar. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Wing Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Wing.

Vengradyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği İşbirliği ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle düzenlenen Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Diyarbakır 10. Kitap Fuarı'na Kürtçe kitaplara erişebilmek için geldiklerini belirten yurttaşlar, ana dilde eğitim çağrısını yineledi. Meclis 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında barış ve demokratik toplum süreci kapsamında atılacak adımların merkezi olacak. Çerçeve yasanın uygulanması, izleme mekanizması ile demokratikleşme, yerel yönetimler, kayyum ve cezaevleri başlıkları gündemde olacak. Meclis açılışı öncesi Barış Vakfı'ndan meclise süreç çağrısı geldi. Yeni yasama yılının barış yılı ilan edilmesi istenen çağrı metninde izleme komisyonu kurulması ve 2027 bütçesinin barışa uygun hazırlanması talep edildi. Son 2 yılın kadınlar için yeni bir birlik ve ittifak dönemi olduğunu belirten TCA aktivisti Ayla Akat Ata, barışın güvenlik ve kadınla bağını kuracak bir eylem planına ihtiyacımız var. Mecliste sürecin takipçisiyiz. Kurulmayan her resmi komisyon ve mekanizmayı toplumsal yaşamda kurmaya kararlıyız, dedi. MGK toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda meclis başkanlığına sunulan ve kamuoyunda çerçeve yasa olarak anılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifiyle Kürt meselesinin çözümüne dair yürütülen süreç kapsamında atılacak adımlar ele alınacak. 31 Mart 2024'te YRP'den Palu Belediye Başkanı seçilen Muhammed Septioğlu, AKP'ye katıldı. Septioğlu'nun 2025'te "Partimi bırakırsam belediye başkanlığını da bırakırım" sözleri ise yeniden gündeme geldi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre'nin fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında adını verdiği Hayrettin Koç, avukatı aracılığıyla iddiaları reddetti. Koç, söz konusu fonlarda işlemi ve borsa ya da kripto hesabı bulunmadığını söyledi. JES ve siyanürlü altın arama projelerinin bölgede ciddi bir ekokırımı beraberinde getireceğinin uyarısında bulunan Muş Kent Konseyi üyeleri, ekolojik kırıma karşı hep birlikte karşı duracağız, dedi. Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde tutulan tutsak Selver İspir, cezaevindeki adli tutukluların maruz bırakıldıklarına dikkati çekerek, "Son birkaç ayda kaç kadın öldü Sincan'da, sahi soran oldu mu?" dedi. Ekolojik talanla milyarlarca yılda oluşan doğal dengenin yok edildiğini belirten ekolojist Ertuğrul Barka, "Altın nikel madenciliği gibi faaliyetlerle yok ettiğiniz doğayı geri kazanmanız, oralarda yaşamı sürdürmeniz artık olası değil," dedi. Son 10 günde 13 kadının erkekler tarafından katledilmesini, erkek şiddetinin sürekliliği olarak değerlendiren KCDP İzmir temsilcisi Şafak Yağmur Karadaş, kadın cinayetlerinin münferit olmadığını belirterek 62-84 sayılı kanunun etkin uygulanması ve İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi çağrısında bulundu. Kalıcı bir barış için demokratik bir anayasaya ihtiyaç olduğunu belirten Profesör Doktor Levent Köker, demokratik, özgürlükçü, katılımcı, farklılıkları her düzeyde tanıyan ve pratik gereğini yerine getiren bir anayasaya ihtiyacımız var, dedi. AYM'nin yoksulluk nafakasını düzenleyen maddesinde yer alan süresiz olarak ibaresini iptal ettiği yönündeki karar resmi gazetede yayınlandı. TÜİK işsizlik oranlarına dair Ağustos ayı verilerini paylaştı. Buna göre 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı Ağustos ayında bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine geriledi. İlk seride Diyarbakır'ın tarihi dokusunu Kürt müziğiyle buluşturan Geçmişin Sesi Amida konserlerinin ikinci serisi başlıyor. Yeni seri konserleri tarihi mekanlarda yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 20 Eylül'de oynanan Ahmetspor Beşiktaş karşılaşmasına ilişkin kararlarını açıkladı. PFDK, karşılaşmada yaşanan farklı disiplin ihlalleri nedeniyle Ahmetspor'a toplam 2 milyon 542.500 TL para cezası verdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın sonunda pes edeceğini savunurken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai ise ABD'nin bataklığa saplandığını ifade etti. İngiltere'de ABD üssü yakınlarında patlayıcı yüklü olduğu düşünülen minibüslerin durdurulması sonucu gözaltına alınan 5 kişi serbest kalırken araçlarda patlayıcı çıkmadığı açıklandı. Suriye'de başa getirilen HTŞ'nin önde gelen komutanlarından Ebu Muhammed el-İrani, evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından öldürüldü.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son 24 saatte Kiev ve Sumi'ye düzenlenen saldırılarda bir çocuk dahil en az 5 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi yaralandı. ABD Hazine Bakanlığı Küba'ya yönelik yeni yaptırımları açıkladı. Düzenleme ile Küba'daki mesleki toplantı ve konferanslara katılım yasaklanırken eğitim amaçlı seyahatlere de yeni kısıtlamalar getirildi. ABD'nin Irak ve Federe Kürdistan bölgesindeki askeri varlığını sona erdirmesiyle 23 yıllık parantez kapandı. Bağdat kararı bir egemenlik bayramı olarak kutlamaya hazırlanırken endişeli olan Hevler yönetimi tarihi bir sınavla karşı karşıya. ABD ve uluslararası koalisyon güçleri Irak ve Federe Kürdistan bölgesinden çekilmeye başladı. BSJ, çekilmeye rağmen askeri unsurların kalacağını yazdı. İran'ın Ocak ayı eylemlerine katılan yurttaşlara yönelik baskıları devam ediyor. Mizan Haber Ajansı'nın haberine göre eylemlere katılan Ali Hemmeti Sistani ve Majidnik Andiş idam edildi. Söz konusu haberde eylemcilere hangi suçlamaların yöneltildiği belirtilmedi. Bazı bölge illerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 29 derece, Elazığ 28 derece, Mardin 27 derece, Van 21 derece, Urfa 31 derece, Muş 24 derece, Şırnak 27 derece, Batman 30 derece, Hakkari 23 derece, Bitlis 22 derece, Siirt 29 derece, Adıyaman 30 derece. Döviz kurları: Dolar 49.02, Euro 55.65, Gram altın 6.589 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

Vengradyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği İşbirliği ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle düzenlenen Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Diyarbakır 10. Kitap Fuarı'na Kürtçe kitaplara erişebilmek için geldiklerini belirten yurttaşlar, ana dilde eğitim çağrısını yineledi. Meclis 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında barış ve demokratik toplum süreci kapsamında atılacak adımların merkezi olacak. Çerçeve yasanın uygulanması, izleme mekanizması ile demokratikleşme, yerel yönetimler, kayyum ve cezaevleri başlıkları gündemde olacak. Meclis açılışı öncesi Barış Vakfı'ndan meclise süreç çağrısı geldi. Yeni yasama yılının barış yılı ilan edilmesi istenen çağrı metninde izleme komisyonu kurulması ve 2027 bütçesinin barışa uygun hazırlanması talep edildi. Son iki yılın kadınlar için yeni bir birlik ve ittifak dönemi olduğunu belirten TCA aktivisti Ayla Akat Ata, barışın güvenlik ve kadınla bağını kuracak bir eylem planına ihtiyacımız var. Mecliste sürecin takipçisiyiz. Kurulmayan her resmi komisyon ve mekanizmayı toplumsal yaşamda kurmaya kararlıyız, dedi. MGK toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda meclis başkanlığına sunulan ve kamuoyunda çerçeve yasa olarak anılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifiyle Kürt meselesinin çözümüne dair yürütülen süreç kapsamında atılacak adımlar ele alınacak. 31 Mart 2024'te YRP'den Palu Belediye Başkanı seçilen Muhammed Septioğlu, AKP'ye katıldı. Septioğlu'nun 2025'te "Partimi bırakırsam belediye başkanlığını da bırakırım" sözleri ise yeniden gündeme geldi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre'nin fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında adını verdiği Hayrettin Koç, avukatı aracılığıyla iddiaları reddetti. Koç, söz konusu fonlarda işlemi ve borsa ya da kripto hesabı bulunmadığını söyledi. JES ve siyanürlü altın arama projelerinin bölgede ciddi bir ekokırımı beraberinde getireceğinin uyarısında bulunan Muş Kent Konseyi üyeleri, ekolojik kırıma karşı hep birlikte karşı duracağız, dedi. Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde tutulan tutsak Selver İspir, cezaevindeki adli tutukluların maruz bırakıldıklarına dikkati çekerek, "Son birkaç ayda kaç kadın öldü Sincan'da, sahi soran oldu mu?" dedi. Ekolojik talanla milyarlarca yılda oluşan doğal dengenin yok edildiğini belirten ekolojist Ertuğrul Barka, "Altın-nikel madenciliği gibi faaliyetlerle yok ettiğiniz doğayı geri kazanmanız, oralarda yaşamı sürdürmeniz artık olası değil," dedi. Son 10 günde 13 kadının erkekler tarafından katledilmesini, erkek şiddetinin sürekliliği olarak değerlendiren KCDP İzmir temsilcisi Şafak Yağmur Karadaş, kadın cinayetlerinin münferit olmadığını belirterek 62-84 sayılı kanunun etkin uygulanması ve İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi çağrısında bulundu. Kalıcı bir barış için demokratik bir anayasaya ihtiyaç olduğunu belirten Profesör Doktor Levent Köker, demokratik, özgürlükçü, katılımcı, farklılıkları her düzeyde tanıyan ve pratik gereğini yerine getiren bir anayasaya ihtiyacımız var, dedi. AYM'nin yoksulluk nafakasını düzenleyen maddesinde yer alan süresiz olarak ibaresini iptal ettiği yönündeki karar resmi gazetede yayınlandı. TÜİK işsizlik oranlarına dair Ağustos ayı verilerini paylaştı. Buna göre 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı Ağustos ayında bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine geriledi. İlk seride Diyarbakır'ın tarihi dokusunu Kürt müziğiyle buluşturan Geçmişin Sesi Amida konserlerinin ikinci serisi başlıyor. Yeni seri konserleri tarihi mekanlarda yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 20 Eylül'de oynanan Ahmet Spor Beşiktaş karşılaşmasına ilişkin kararlarını açıkladı. PFDK, karşılaşmada yaşanan farklı disiplin ihlalleri nedeniyle Ahmet Spor'a toplam 2 milyon 542 bin 500 TL para cezası verdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın sonunda pes edeceğini savunurken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai ise ABD'nin bataklığa saplandığını ifade etti. İngiltere'de ABD üssü yakınlarında patlayıcı yüklü olduğu düşünülen minibüslerin durdurulması sonucu gözaltına alınan 5 kişi serbest kalırken araçlarda patlayıcı çıkmadığı açıklandı. Suriye'de başa getirilen HTŞ'nin önde gelen komutanlarından Ebu Muhammed el-İrani, evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından öldürüldü.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son 24 saatte Kiev ve Sumi'ye düzenlenen saldırılarda bir çocuk dahil en az 5 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi yaralandı. ABD Hazine Bakanlığı Küba'ya yönelik yeni yaptırımları açıkladı. Düzenlemeyle Küba'daki mesleki toplantı ve konferanslara katılım yasaklanırken eğitim amaçlı seyahatlere de yeni kısıtlamalar getirildi. ABD'nin Irak ve Federe Kürdistan bölgesindeki askeri varlığını sona erdirmesiyle 23 yıllık parantez kapandı. Bağdat kararı bir egemenlik bayramı olarak kutlamaya hazırlanırken endişeli olan Hevler yönetimi tarihi bir sınavla karşı karşıya. ABD ve uluslararası koalisyon güçleri Irak ve Federe Kürdistan bölgesinden çekilmeye başladı. BSJ, çekilmeye rağmen askeri unsurların kalacağını yazdı. İran'ın Ocak ayı eylemlerine katılan yurttaşlara yönelik baskıları devam ediyor. Mizan Haber Ajansı'nın haberine göre eylemlere katılan Ali Hemmeti Sistani ve Majid Nik Andiş idam edildi. Söz konusu haberde eylemcilere hangi suçlamaların yöneltildiği belirtilmedi. Bazı bölge illerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 29 derece, Elazığ 28 derece, Mardin 27 derece, Van 21 derece, Urfa 31 derece, Muş 24 derece, Şırnak 27 derece, Batman 30 derece, Hakkari 23 derece, Bitlis 22 derece, Siirt 29 derece, Adıyaman 30 derece. Döviz kurları: Dolar 49.02, Euro 55.65, Gram altın 6589 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari diyarbakir.com

0: Kısa.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında yudum ayçiçek yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Alomatik Beyaz ve Renkliler 10 kilogram 399 lira 90 kuruş. ABC Soft Yumuşatıcı 5 litre çeşitlere 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande. Arabande, hemzi bazarande. Ça beno, labi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, tercih mao.

Bu peri ne meşbes, nıhur yer gel gelken, oh çikişer. Gelken yer mi aşalı hınçınlar oh, tütalar. Uyar pişoğa çolpunlar evi, andes anhet gıgorçin. Uygusuz bin arnak burin, gımıdnen meçkahniyin. Ulerlayın gıdak neru, alik neru kulak. Bam

Kuşları de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, vabı bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binose, bizuane ku buane. Zuane ma, terçiye ma.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 749 lira 90 kuruş, banvit lezita tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi, 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı, 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی. ما به خبران نویان ورنشمده. فوار کتابی دسنه آمدی که گروبا فوار تویابی به همکاریای ویوشنخانه ترکیه و پاشتیدائش اودای بازرگانی و سانای آمدی ارگانیزه کنو مرکز فواری و کنگره میانه تویی مزپوتامیایی ده دوام کنو. ولاتو جه که سمده گروب تشه کتاب کردکی آمی فوار کتابانی دسنه آمدی آنجی ونگ دایی که پرورده بزوانی دایی که برو دایش. Meclis dosara neviye kanun sazıyı ke yevi teşrina verine desbeken ude baba merkezi gamane ke çerçeve prosesi açtı u cumati demokratiki de beri eştiş. Cardışı kanuni çerçeve mekanizmayı takip kerdişi u sernameyi demokratik bir ayış idarekari herimi kayım u zindanan doberi rojeve. Verniye Akerdişi Meclisi de Vakfı Aştiyara Meclisi'ne Vengdayışı Prosesi Ame Metne Vengdayışı Oke Yeni Vaştış Sara Neveya Kanunsazı Sara Aştiyar Bir Oynan Kerdiş'te Vaştış Evraştışı Komisyonu Takip Kerdişi U Amade Kerdişi Mali de Hazarı Vistu Hüvtüne Goreya Aştiyar Bir O Amade Kerdiş. Aktivist Atejay Ayla Akatata Diyar Kert de Sarepe'in demek neveyi bir ayış u ittifakıyo Semedi Cinyan uva Havce Planık Çalakiye ke Gredayışı Aştiye Asayışı Uruna işi Gredayışı Cinyan'dır esto. Mamyani Meclisi de takip kerdoğu prosesiye. Ma karardarı ke her komisyon u mekanizmayı fermiye ke nevraştayı Mamyani Cibiyayışı komedi de avan bir kere. Kombiyayı şehiyeti asayişi milli Eurubi Serekasere Komar Recep Tayyip Erdoğan'ı da Beştepe'yi de dobero kerdiş. Kombiyayı işte Peşniyaz Kanuni Hizdar kerdişi, Hemkarya Milli U Entegrasyonu Komedike, Serekia TBM'yi peşkeş biye Uraya Peru'yı da Ser Kanuni Çerçeva Yenunas kerdişi, Ugameke Çerçeva Proseseke Semedi Çare Seriye Davaya Kurdi, Yenudonla işte Beri Eştiş, Beri Münakaşa kerdiş. Muhammed Septi oluyor ki Hürsüye ve Adare de Hazarı Vüstü Çarnera Yere Peyra Sereke Şaradar Yapa Lüyü Çinabı Kevt AK Parti Vatışı Septi oluyor ki Hazarı Vüstü Pancdeke Eke Es Parti'ye hobi verdi Sereke Şaradar Yezi Verdena Anci Ame Rojeve. Endami Meclise Bajari Muşi Hişari Dayike Proje Jez Ucigera İşi Zerdi Bisyanuri Do Eko Kır Kerdiş Gran Xudur Biyaro Herime Uvati Mado Peru Hemveri Eko Kır Kerdişi De Bivinderi. Tepişte Selver İspiryake Zindani Gredayı Cinyani Sincani Deya Bala Antke Zindan'da Tepişte Adlidir Ribriye Uva Desrojani Peyinde Çen Cini Merdi Sincan'da Gelo Kesi Pers Kerd. Temsil Karakeci Depya İzmir'i Şafak Yağmur Karadaşke Kıştı Şehriyes Cinyane Desrojani Peyinde Heti Merdan Sey Devam Biyayı Şişidete Merdan Ercina Udiyar Kert Cinayeti Cinyan Müferitni Uvengdake Kanuni 6000 Dısıv Heştoy Çar Bağaktif Bero Cardış Upeyser Ageri Peymana Stemboli. Profesör Doktor Levent Köker Diyar Kert Semede Açtikmen'de Desturik Demokratik Lazımı Uva Havcı Desturik Demokratik Azadi Paris Beşler Karke Ciyan Peru Seviyade Naskeno ve Havcı Pratike Hubcano Esto. Kararı dadgaha desturi bingeyini betal kerdişi çekuya ve müddetya maddeya ke nefekeyi fakiri bir rojnameyi fermi de ve şambi. Reza Yevune'de Vengi Viyarti konseri Amidake Taybeti Tarihiye Amedi bu müziki Kurtkianu Tehet Desme Reza Huya Dine Keno konseri ne Reza Neve'yi Docay Tarihi de beri organize kerdiş. Sereke Amerika'yı Donald Trump'ı vake İran Dopeyni de pes bir kere La Sekreteri Piroyi heyeti berdi asayi şimili İrani Muhsin Reza'yı diyar kert Amerika Kevtumyane Hezoke. Şehri Rusya Ukrayna'da 24 saati peyinde her işani Kiev'u Sumi'de Tevrtay Panç kesike yevcura tutbu dünya bedenayı uzafe kesi birindar bi. Goştare Azizi Mame Peynye haberani hu bimane veşide.

0: Kent gündeminin bu haftaki konuğu Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya olacak. Konuğumuz ile bu hafta sonu yapılacak olan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerini konuşacağız. Kent gündemi çarşamba günü saat 17'de Veng Radyo'da.
1: Guhdaren aziz, le maleu kuçeye, le bazaranu parkan, le her dereu her gavi, bu zamane ho bahıvır, bu kenunu havnan bebinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebuname.

Mabher goştarane mayerciye es delal maheni miyane hevci her roj saat şeşe şanide mabene meymaneşima. Huvira mekere ma veng radyo de beren tehet. Mabene vengeşima, vaşti şeşima u mabdeyran şimadire.

Su varsa hayat var, umut var, gelecek var. Bu hafta Suyun İzinde programının konuğu, Diski Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Yatırımlar Şube Müdürü Veysi Aktaş. Diyarbakır'da içme suyu ve kanalizasyon yatırımlarının nasıl planlandığını, kent merkezinde ve kırsal mahallelerde yürütülen projeleri ve bu yatırımların günlük yaşamımıza katkısını konuşacağımız Suyun İzinde, çarşamba günü saat 16'da Veng Radyo'da.

0: reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi, 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı, 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Kent gündeminin bu haftaki konuğu Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya olacak. Konuğumuz ile bu hafta sonu yapılacak olan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerini konuşacağız. Kent gündemi çarşamba günü saat 17'de Veng Radyo'da.
1: Radyo Veng.

Gjina venda nuqe janë dhe mbash. Nijde e ulehja në të veji dhe i gjivina kujja dy me hi lë darbëkhe. Dhe të gjivine e dhe lëser pevajgjoja ashti u gjivaka demokratik, peshatëna heremi u nav në të veji bejse gënandën. Gjivin dhe lë kyllijaja Serok Komar tje bëserokatja Serok Komar Tayyip Erdoğan bejle darkhistë. Seroke Komeleja Lehevkırına Cüvaki Mahmut Şimşek Hostku Devlet Çubu Mafin Hamu Gele Kurt Kanun Çevike Udiyar Kırku Ev Veke Komele Pişkiriya Vek Hevi Demokrasi U Adalet Edikin. Parizer Eren Baskın, Kubavivi Mecit Baskın, Disala Hazar Unotu Sisiyan'de le Ankara'ya hatıbu kuştun u kriyarin vi ne hatıbun ditin, jubur onikırına kuştuna bave hul serili serukatya daireya le kolina tavanan en kriyarin van ne diyar, adbimbane vazarata dade dahatya avakırında. Dile koline kuj aliye yekiti u hevgirtine ve derbari sistema bizişki ya malbate ya vezarata tendürstiye hatiye kırında jüsedi haşte uçar nokta hafte habatkarin tendürstiye diyar kırına ku dema ku sistem hatiye bicih kırın bir ve şertu mercin van en habate u bare van ekar hıraptır buye. Neziki not karkerin endamin sendikaya yapı yol iş, jişantiyaya nohoşhaneye bajar a amede jükar hatın avetin. Karkeran ku iddadıkın muçeyevan kem hatine dayin, despe protesto u da hoza ve garantina kar u dayina mafen ku juan hatine standın kırın. Dehemin peşenga hapurtukan a amede kuj aliye yekitiya ve şangerin Türkiye odaya bazıganiye ya amede u tiyape ve lenavenda fuar u kongreyan a navnetevi ya Mezopotamya eteyli darhıstın duroja pencemin de berdevamdike. De peşenge hede gelek niviskar helbeswan pürtüken hu imzedikin bu huynerin huretin bahev liser gelek mücaran nikaş u gotun beştekirin. Her vaha ve şanghaneya moriye kujibu zarokan ve şangeriye dike Dufarede cihye hukirtiye ve şanhaneye jubu zarokan seta peştubistani kuji haşt fasikulan pekti amadekiriye. Derket hole kule jole merge neçeye kule davetan distre destreji jineke kirye u şantaj lekirye. Dene hoşhane bu raporan hat belge kirin ku neçe jineke jukata duyan a otele avetiye u gelek deverin laşe ve şikestine. Pişti kanuna avhavaya ku didiye tırmaha 2025'de şu aliye meclise ve hat pejirandın u pişti veşandına ve drojemeye fermide dineye tırmaha 2025'de ketmeriyete Hoze Ali Seranseri Türkiye u lehereme jubu şirketan ve guheri kaden madeni. De peyve kanuni herikim jubu çil bajaran sedu çar desturnameyin legerina madeni hattayin. Endamin konseya bajar a muşe hişyari kırın ku projeyin veki jes u bisyanure legerina li zeyran de bibin sedema ekokujiyeke mezin u gotin emi behevre lidiji ekokujiye rabit. Berdevke Vezareta Parastine ya İran'e Tugerenal Reza Tala Eygot, eğer Aliye'den şartu mercin İran'e u mafin reva kabul bike, reya bidavi anina pevçune deyve bebe. Vezareta Bajarwaniye ya Amerika'ye derbari ve kişina hezin Amerika'ye u hef peymaniya li dici daişe ya li Irak'e dahuyaniyekta. Da dahuyaniye de hatıra gandın ku Amerika u hefkarin ve yen hef peymaniya navnete veyi ba avayeke fermi operasyona bir yardar ya hozayi li Irak'e bidavuyaniye. Hezin hefpeymaniya nevneteveyi hamu balafirin hoyin li Iraqi ve guhestin bingeha leşkeri ya Victoria ya li Binkeya Bağdayı. Emgehiştin daviyan uçeyin hoy biminin tkoşiyedi.

0: Kuruş, Tezgel Marketler sizin için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Sağlık Saati programımızda bu hafta Profesör Doktor Erkan Baysal konuğumuz olacak. Kendisiyle kalp ritim bozuklukları ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Sağlık Saati, Perşembe günü saat 17'de Veng Radyo'da.

Su varsa hayat var, umut var, gelecek var. Bu hafta Suyun İzinde programının konuğu, Diski Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Yatırımlar Şube Müdürü Veysi Aktaş. Diyarbakır'da içme suyu ve kanalizasyon yatırımlarının nasıl planlandığını, kent merkezinde ve kırsal mahallelerde yürütülen projeleri ve bu yatırımların günlük yaşamımıza katkısını konuşacağımız Suyun İzinde, Çarşamba günü saat 16'da Veng Radyo'da.

Gjin avenda nu që janë dhe mbash. Nijde Eulahia Neteveyi dhe Gjivina Khoja dy mehi lë darbëkhe dhe Gjivina Edhe lëser pevajgjoja ashti u gjivaka demokratik peshatëna heremi u nav Neteveyi bejse gënandën. Gjivin dhe lë kyllijaja Serok Komar tje bë Serokatja Serok Komar Tayyip Erdoğan bejle darkhistë. Seroke Komeleya Lehefkırına Cüvaki Mahmut Şimşek Hostku Devlet Çubu Mafin Hamu Gele Kurt Kanun Çebike Udiyar Kırku Ev Veke Komele Pişkiriya Vek Hevi Demokrasi U Adalet Edikin. Parezer Eren Baskın, Kubavivi Mecit Baskın, Disala Hazar Unotu Sisiyan'de le Ankara'ya hatıbu kuştun u kriyarin vi ne hatıbun ditin, jubur onikırına kuştun abave hoz serili serokatya daireya le kolina tavanan en kriyarin van ne diyar, adıbimbane vazarata dade dahatya avakırında. Dile koline kuj aliye yekiti u hevgirtin eve derbari sistema bizişki ya malbate ya vezarata tendürstiye hatiye kırında jüsedi haşte uçar nokta hafte xabatkarin tendürstiye diyar kırın eku dema ku sistem hatiye bicih kırın bir ve şertu mercin van en xabate u bare van ekar hıraptır buye. Neziki not karkerin endamin sendikaya yapı yol iş, jişantiyaya nohoşhaneye bajar a amedi jükar hatın avetin. Karkeran ku iddadıkın muçeyevan kem hatine dayin, desbe protesto u da hoza ve garantina kar u dayina mafen ku juan hatine standın kırın. Dehemin peşenga hapurtukan a amede kuj aliye yekitiye ve şangerin Türkiye odaya bazıganiye ya amede u tiyape ve lenavenda fuar u kongreyan a navnetevi ya Mezopotamya eteyli darhıstın duroja pencemin de berdevam dike. De peşenge hede gelek niviskar helbeswan pürtüken ho imzedikin bu huynerin huretin bahev liser gelek mücaran nikaş u gotun beştekirin. Her vaha ve şanghaneya moriye kujibu zarokan ve şangeriye dike Dufarede cihye hukirtiye ve şanhaneye jubu zarokan seta peştubistani kuji haşt fasikulan pekti ama dekiriye. Derket hole ku li jole merge neçeye ku li davetan distre destreji jineke kirye u şantaj le kirye. Dine hoşhaneye bu raporan hat belge kirin ku neçe jineke jukata duyan a otele avetiye u gelek deverin laşe ve şikestine. Pişti kanuna avhavaya gudidiye tırmaha 2025'de jü aliye meclise ve hat pejirandın u pişti veşandına ve drojama

0: bir yeniden iletimdir.
1: Suyun İzinde programı başlıyor.
2: Merhaba değerli dinleyenler, ben Arif Bulut. Ben Radyo ve Diski Genel Müdürlüğü'nün işbirliğiyle hazırlanan Suyun İzinde programında yeniden birlikteyiz. Şimdiye kadar suyun hafızasından kaynağına, kaynaktan evlerimize ulaşmasına, oradan kanalizasyon ve atık su arıtma sürecine kadar suyun yolculuğunu konuştuk. Bugün ise bu sürecin bir başka önemli noktasına bakacağız. Diski'de bir ihtiyaç nasıl yatırıma dönüşüyor? Bir altyapı projesi nasıl hazırlanıyor ve hayata geçiriliyor? Bugün bu sürecin mutfağına gireceğiz biraz. Stüdyodaki konuğum Diski Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Yatırımlar Şube Müdürü Sayın Veysi Aktaş. Sayın Aktaş, Suyun İzinde programına hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim, sağ olun.
2: Önce dilerseniz şuradan başlayalım. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı olarak Diski'nin yönetim organizasyonunda tam olarak ne iş yapıyorsunuz?
3: Tabii öncelikle Diski'nin genel yapısından biraz bahsetmek gerekecek. Genel müdürlüğümüze bağlı 13 daire başkanlığımız bulunuyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı olarak biz de bu başkanlıklar arasında yer alıyoruz. Bizim temel görevimiz Diski'nin ihtiyaç duyduğu yatırımların planlanması, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi süreçlerini yürütmek. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığımızın bünyesinde 3 şube müdürlüğümüz bulunuyor. Bunlardan birincisi Etüt Plan Proje Yönetim Şube Müdürlüğümüz. Bu müdürlüğümüz burada ihtiyaçların teknik açıdan değerlendirilmesi, etütlerin yapılması, projelerin hazırlanması ve yatırımın mühendislik tarafının oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyor. İkinci harita ve Emlak Şube Müdürlüğümüz. Bu şube müdürlüğümüzde yatırımlarımızın yapılacağı alanlarla ilgili harita çalışmalarını, taşınmaz ve emlak süreçlerini ve yatırımın araziyle ilgili ihtiyaçlarını yürütüyor. Üçüncüsü de Yatırımlar Şube Müdürlüğümüz. Bu müdürlüğümüz ise projesi ve hazırlıkları tamamlanan yatırımların ihale ve yapım süreçlerinin sahadaki uygulama ve kontrollük çalışmalarını yürütüyor. Yani aslında bizim çalışma alanımızı 3 temel başlıkta özetleyebiliriz. Etüt ve proje, arazi ve harita çalışmaları, ardından da yatırımın sahada hayata geçirilmesi. Yine de özetlemek gerekirse bir ihtiyacın tespit edilmesinden bunun projelendirilmesine, yapımına ve sonunda vatandaşın kullanacağı bir hizmete dönüşmesine kadar olan süreçte görev alıyoruz. Ama tabii bu sürecin arka planında, yani işin mutfağında kendi alanında uzman, mühendis, tekniker ve teknik personel arkadaşlarımız var.
2: Evet, yani dediğiniz gibi Diski'nin içme suyu, kanalizasyon, su tesisleri, atık su arıtma tesisi gibi bu suyun izinde gerçekten önemli rol üstlenen, sizinle birlikte çalışan daire başkanlıkları var. Şunu,
3: evet,
2: sormak istiyorum.
3: Buyurun.
2: Siz bu 13 daire başkanlığının tam neresinde duruyorsunuz?
3: Aslında burada bizim rolümüz biraz şöyle, rolümüzü biraz şöyle düşünmemiz lazım. Diski'nin diğer birimleri sistemi işletiyor. Sahadaki ihtiyaçları görüyor ve bize önemli veriler sağlıyor. Biz de bu ihtiyaçları teknik olarak değerlendirip yatırıma dönüştürüyoruz. Örneğin İçme Su İdaresi Başkanlığı bir bölgede kapasite yetersizliğinden söz ediyor ve bir su ihtiyacının olduğunu dile getiriyor. İşletmelerimiz sahada sürekli arıza yaşanan bir hat olduğunu görebiliyor. Su tesisleri daire başkanlığımız mevcut bir deponun veya tesisin kapasitesinin yetersiz kaldığını dile getiriyor. Bunların hepsi bizim için birer veri. Biz de bu verileri alıyoruz, teknik açıdan değerlendiriyoruz, gerekirse araziye çıkıyoruz, etüt yapıyoruz, mevcut sistemi inceliyoruz ve ihtiyaçları gerçekten bir yatırım gerektiriyorsa projeyi değerlendiriyoruz ve proje aşamasına getiriyoruz. Dolayısıyla aslında Diski içerisinde yatırım ve işletme birbirini tamamlayan iki unsur.
2: Peki diyelim ki bir daire başkanlığı burada bir ihtiyaç var dediğinde, Bu ihtiyaç yatırım ve inşaat dairesine nasıl ulaşıyor? Biraz daha bu süreçten bize bahsedebilir misiniz?
3: Tabii bize ihtiyaç farklı kanallardan gelebiliyor. İlgili daire başkanlıklarının teknik tespitleri var. İşletmelerimizin sahada gözlemleri var. İlçelerimizden, kırsal mahalle muhtarlarımızdan gelen talepler oluyor. Mevcut

0: şebekenin ekonomik ömrünü tamamlamış mı ya da kapasitesi yetersiz mi? Su kaynağında mı bir problem var? Nüfus mu artmış? Bunları değerlendiriyoruz. Yani bir talebi önce teknik bir probleme sonra da çözüm önerisi olan bir projeye dönüştürüyoruz.
1: Burada şunu bir daha sormak istiyorum.
0: Buyurun.
1: Yani içme suyu kent için, kentin geleceği için
0: evet,
1: çok önemli.
0: Evet.
1: Diyelim ki içme suyu dairesi bir mahallede su ihtiyacının olduğunu belirledi.
0: Evet.
1: Sizin açınızdan bu talebin bir yatırıma dönüşmesi için hangi aşamalardan geçmesi gerekiyor? Yani?
0: Şöyle, ilk olarak mevcut duruma bakıyoruz. Çünkü nüfus ve hane sayısı çok önemli bu noktada. Mevcut şebeke var mı? Varsa kapasitesi yeterli mi? Su kaynağı yeterli mi? Depo yeterli mi? Arazinin topografyası nasıl? Kot farkları nelerdir? Eğer mevcut kaynak yeterli değilse, özellikle kırsalda sondaj çalışmaları gündeme geliyor. Sondaj noktalarının açılmasından önce jeofizik etütlerle uygun noktaları tespit ediyoruz. Sondaj açıldıktan sonra kuyunun statik ve dinamik su seviyelerini, debisini ve verimini ölçüyoruz. Su yeterli ise uygun pompa seçiliyor. Enerji ihtiyacı belirleniyor. Enerji nakil hattı gerekiyorsa yapılıyor. Suyun depoya ulaştırılması için terfi hattı planlanıyor ve ardından şebeke oluşturuluyor. Yani sondajı yapıp bırakmıyoruz. Kuyudan başlayıp vatandaşın musluğuna kadar bütün sistemi bir bütün olarak değerlendiriyoruz.
1: Tabii bunu da sahadaki demin belirttiğiniz uzman ekiplerimiz.
0: Tabii kesinlikle evet. Şunu da ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz üzere DİSKİ Türkiye'de su kanalizasyon idarelerinin hem teknolojik hem de teknik anlamdaki personel sayısı anlamında ve uzmanlığı alanında 4. sırada.
1: Nasıl yani, bunu biraz açabilir misin dinleyenlerimiz için?
0: Tabii yani biliyorsunuz su kanalizasyon idarelerinin teknik imkanları var. Bugün mesela DİSKİ'ye baktığınızda kanal görüntüleme araçlarından tutun birçok alanda bir vizyon sahibi, işte DİSKİ'nin içerisinde görev alan çok eski mühendislerimiz var. Bunlar Diyarbakır'ın tamamına hakim. Çok geçmişten büyük emekler sarf etmiş arkadaşlarımız var. Kombine araçlarımız var. Kukalarımız var. Atık su arıtma tesislerimizdeki imkanlar, su tesislerimizdeki imkanlar. İşte geçen sene biliyorsunuz genel müdürümüzün talimatıyla sık sık kent genelinde çok ciddi su kesintileri yaşanabiliyordu. Ama orada hemen çok ani bir kararla DSİ su kanalında saniyede 400 litrelik bir su alınarak, arıtılarak
1: evet,
0: sisteme dahil edildi. Ve bu çok güzel bir durumdu. İşte buradaki bu kısa süreçte bu projeyi hayata geçirebilmek için çok uzman bir ekibinizin olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu gerçekten çok büyük bir başarı. Yani çok hızlı kararlar, çok hızlı bir proje ve sonucuna bakıyorsunuz 2 yıldır Diyarbakır'da kent genelinde hiçbir şekilde su sıkıntısı yaşanmadı. Burada İçme Suyu Dairesi Başkanlığımızın da çok büyük bir başarısı var. Bunu da yadırgamamak gerekecek.
1: Peki şunu da sorayım.
0: Buyurun.
1: Yani bu 4. sırada yer alıyoruz diyorsunuz DİSKİ olarak. Bu sizin gibi diğer su ve kanalizasyon idarelerinin bulunduğu bir platformda bunun geri dönüşü nasıl oluyor?
0: Yani şöyle, aslında bu birçok platformda dile getiriliyor. Çünkü su kanalizasyon idarelerinin biliyorsunuz bir başarı grafiği var. Bu paylaşılıyor da. DİSKİ'nin 13 daire başkanlığı var ve bu başkanlıklar arasında da çok ciddi iyi noktaları ön plana çıkıyor. İşte az önce ifade ettiğim gibi teknolojik kapasiteler, uzman profesyonel ekiplerinin, mühendis kadrolarının bulunması gibi ve birçok soruna karşı çok hızlı bir şekilde karar verip o projeleri hayata geçirmesi gibi.
1: Peki, demin taleplerden konuştuk. Yani sizin de bir tespitiniz olmuyor mu? Mesela diyelim ki bir daire başkanlığı mı illa bir talepte bulunması gerekiyor? Yoksa bir mahalle muhtarının mı illa bir talepte bulunması gerekiyor ki orada bir yatırım gerçekleşsin? Bu mu, yoksa sizin de tespitleriniz oluyor mu kente dair?
0: Şöyle, aslında bizim master plan çalışmalarımız var. En son 2008 yılında yapılmıştı. Şimdi 2027 yılının başında bir master plan çalışmalarımız çalışması yapacağız. Çünkü Diyarbakır çok hızlı büyüyen bir şehir. Burada icracı birimlerimiz var. İcracı birimlerden kastım şu, birebir işte işletmeler birimlerimiz.

0: birinci bölge, işletmeler ikinci bölge, içme suyu dairesi başkanlığımız, kanalizasyon dairesi başkanlığımız, su tesisleri dairesi başkanlığımız, ondan ziyade atık su arıtmalar dairesi başkanlığımız, bunların tamamı bütün talepleri zaten kendi personelleri, teknik kadrolarıyla arazide birebir çok reel bir şekilde gözlemliyor zaten. Bunların o işletme sürecinde karşılaştıkları bütün sorunları, ihtiyaçları, talepleri bize bildiriyorlar. Tabii bunun arka planında da işte kırsal mahallelerimizde biliyorsunuz oralarda şu an çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Oradaki
1: yatırımlara geleceğiz ama yani muhtar, anladığım kadarıyla
0: evet, muhtarlar üzerinden de bize gelen talepler oluyor tabii ama bize gelmeden önce ilgili daire başkanlıklarımıza geliyor. Onlar değerlendiriyor. O talebin gerçekten bir ihtiyaç olup olmadığını bize tespit ettikten sonra iletiyorlar.
1: Evet. Biliyorsunuz iklim değişikliği de konuşuluyor. Diyarbakır'da yeraltı suların fotoğrafını da aslında çekiyorsunuz. Bunun verileri de sizde var. Bu yeraltı sularının durumu iklim değişikliği açısından baktığımızda bir risk yaşıyor mu Diyarbakır ya da bir riskle karşı karşıya kalabilir miyiz?
0: Elbette. Ya bu çok önemli bir konu aslında. Burada suyun kıymetinden de bahsetmek gerekiyor. Eskiden biliyorsunuz suya ulaşmak çok daha zordu. O nedenle suyun değeri günlük hayatın içinde çok fazla hissediliyordu. Bugün musluğu açıyoruz ve su geliyor. Bu gerçekten çok büyük bir konfor. Ama bazen bu kolaylık suyun ne kadar kıymetli olduğunu unutturabiliyor. Teknoloji su üretmiyor biliyorsunuz. Bir suyu bulabiliriz, arıtabiliriz, kilometrelerce taşıyabiliriz, pompalarla yüzlerce metre yukarı çıkarabiliriz ama doğanın bize verdiği suyun yerine yenisini koyamıyoruz. O yüzden vatandaşlarımızdan sadece altyapıya değil suya da sahip çıkmalarını istiyoruz. Dicle'de bunun en güzel örneklerinden biri. Dicle sadece bugün bizim baktığımız bir nehir değil, bu coğrafyanın hafızası, üretimi ve yaşamın bir parçası. Geçmişten bize kalan suyu ve bu şehri biz de gelecek kuşaklara bırakacağız. Kaçak kullanımın önüne geçmeliyiz. Su israf etmemeliyiz. Su tüketim bilincini artık gerçekten öğrenmeliyiz. Bugün birçok kırsal mahallemizde suya erişmek için 600 metre derinliğe inerek su temin etmeye çalışıyoruz. Bu çok tehlikeli bir rakam aslında. Marmara Deniz seviyesine ulaşmış vaziyetteyiz.
1: Yani bunu biraz açar mısınız?
0: Şöyle, Diyarbakır biliyorsunuz Marmara Deniz seviyesinden yaklaşık 600 metre yükseklikte. Dolayısıyla bir kırsal mahallemizde suyu temin etmek için kalkıp 600 metrelik bir sondaj açıyoruz. Küçük kırsal bir mahalleyi su temin etmek üzere ve artık hakikaten ciddi bir problem. Yani su kaynaklarımız oldukça kısıtlı. Marmara Deniz seviyesine inip vatandaşa su sağlamaya çalışıyoruz ve bunlar çok oldukça külfetli işler, maliyetli işler.
1: Yani geleceğe yönelik de bir riski var. Sonuçta
0: elbette,
1: bu kadar metre
0: elbette
1: derinlikte.
0: Tabii kesinlikle. Yani şöyle düşünün, siz bugün 600 metreye indiniz ve su buldunuz. Yalnız bu suyun ileride kuruma ihtimali oldukça yüksek. Çok ciddi bir kuraklık var, küresel ısınma var. Dolayısıyla siz 600 metreden aldığınız suyu atıyorum 3 yıl 5 yıl sonra kurudu. Çünkü hiçbir akifer sınırsız değil. Bu bittikten sonra ne yapabiliriz artık? 800 metreye mi, 1000 metreye mi inmemiz gerekecek yani? Burada çok ciddi bir risk var
1: o
0: aslında.
1: O yüzden suyun yönetimi sizin kadar yurttaşların da buna sahip çıkması
0: gerekiyor.
1: Tabii
0: kesinlikle çünkü
1: bu riski
0: şöyle,
1: görmeleri gerekiyor.
0: Kesinlikle Arif Bey, bir de şöyle bir durum var. Yani biliyorsunuz bir akiferin suyu toplaması milyonlarca yıl sürüyor. Dolayısıyla Türkiye küresel ısınmanın etkisinde kalan birinci ülke. Böyle bir istatistik yayınlanmıştı. Yani ülkemizde çok ciddi kuraklıklar yaşanıyor ve yaşanacak. Tedbirli olmalıyız. Gerçekten her damlası çok önemli. Şuna da değinmek istiyorum bu sorunuza da istinaden. Biz gerçekten Diyarbakır'a, 17 ilçemize, tüm kırsal mahallelerimize içilebilir, sağlıklı, kaliteli su tesis ediyoruz. Ancak bazen şunlarla karşılaşabiliyoruz. Vatandaş içilebilir su şebekelerinden kalkıp şey yapıyor, tarla sulayabiliyor, bostan suluyor, farklı noktalarda kullanıyor. Bunların önüne geçmemiz gerekiyor.
1: Bir yatırımın sadece ihtiyaç var denilerek başlamadığını anlıyoruz. Demin de bahsettiğiniz arazi etüdünden projeye kadar belirli bir süreç var. Bunu işliyorsunuz. Bu süreci dinleyenlerimiz için kısaca biraz tekrar değinebilir misiniz? Evet, özetleyebilir misiniz?
0: Aslında işin görünmeyen kısmı burada başlıyor. Önce araziyi tanımamız gerekiyor. Harita çalışmaları yapılıyor, topografya inceleniyor, zemin ve jeolojik yapı değerlendiriliyor, mevcut altyapılar araştırılıyor, içme suyunda su kaynağı ve debi inceliyoruz. Sonra mühendislik hesapları başlıyor. Debi ne kadar, boru çapı ne olacak, akış hızı ne olacak, basınç ne olacak, kot farkı nedir, gerekirse pompa kapasitesi ne olmalı, kanalizasyon ve yağmur suyunda ise eğim çok önemli bizim için. Çünkü mümkün olduğunca sisteminin cazibeyle çalışmasını istiyoruz. Bütün bunlar değerlendirildikten sonra uygulama projesi hazırlanıyor. Yani vatandaşın gördüğü bir kazının arkasında aslında çok ciddi bir mühendislik ve planlama süreci var.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Buyurun, Diyarbakır buyurun. Biliyorsunuz hızla büyüyen bir kent. Evet, bugünün evet. ihtiyacını karşılarken ne kadar yıl sonraki bir süreci hesaplıyorsunuz? Bu bir. İkincisi yeni bir yatırımı planlarken bununla bağlantılı olarak nüfus, gelecekteki nüfus artışı, işte topografya ve su kaynağı gibi hangi hususları hesaba katıyorsunuz?
0: Şöyle aslında projelerin hazırlanmasındaki temel mantık yapacağınız bir hizmeti bir hizmette 35 yıllık bir projeksiyona hitap etmesi gerekiyor. Aslında bu bahsettiğiniz şeylerin tamamını biz değerlendiriyoruz. İlk baktığımız hususlardan biri nüfus ve hane sayısı. Ama sadece bugünkü nüfusa bakmıyoruz. Gelecekteki nüfusu ve yerleşim alanlarının gelişimini de dikkate alıyoruz. Çünkü bugün 5000 kişiye hizmet verecek bir sistemi yapıp birkaç yıl sonra yetersiz hale getirmek istemiyoruz. Bunun yanında topografi, zemin yapısı, mevcut şebeke, su kaynağının kapasitesi, basınç değerleri ve enerji ihtiyacı gibi birçok parametre var. Aslında çok temel bir mühendislik sorusuna cevap arıyoruz. Su nereden geliyor, nereye gidecek ve bunu hangi kapasiteyle yapacağız? Bütün hesapları buna göre yapıyoruz.
1: Evet. Yurttaşlar altyapı çalışmasında demin de bahsettiniz. Genellikle bir kazıyı görür.
0: Evet, evet.
1: O kazının altında bir yatırımın hazırlanmasından tamamlanmasına kadar demin bahsettiniz. Yine de sorayım. Evet. Nasıl bir emek ve planlama var?
0: Yani şöyle hepimizin günlük hayatta, hayatın olağan akışında böyle karşılaştığımız manzaralar, çalışmalar olabiliyor. Tabii vatandaş önce kazıyı görüyor, yol kapanıyor, iş makineleri geliyor, trafik etkileniyor. Doğal olarak bu çalışma ne zaman bitecek diye soruyor. Bu çok anlaşılır bir şey. Ama bizim baktığımız yer biraz farklı. Bugün birkaç hafta veya birkaç ay süren bir çalışma yapıyoruz ama yaptığımız altyapının 30-40 yıl hizmet vermesini hedefliyoruz. O boru daha yere girmeden önce harita çalışması yapılıyor, proje hazırlanıyor, hidrolik hesaplar yapılıyor, zemin değerlendiriliyor, yaklaşık maliyet hazırlanıyor, ihale yapılıyor. İş başladıktan sonra da kontrol ekiplerimiz sahada imalatın proje uygunluğunu takip ediyor. Tranşedeki yataklama, gömlekleme, dolgu, sıkıştırma, o kod, eksen, kullanılan malzeme, bunların hepsi çok önemli. Çünkü boruyu tranşeye koyup üzerini kapattığınız zaman artık yıllarca yerin altında kalacak. O yüzden taş musluğu açtığında su gelsin, kullandığı su güvenli şekilde uzaklaştırılsın ve altyapıyı arızalı değil sağladığı konforla hissetsin. Yani bizim istediğimiz tam olarak bu. Vatandaş nerede olursa olsun, yani ben sadece burada kent merkezinden bahsetmek istemiyorum. Kırsalda da ilçe merkezlerinde de bu geçerli. Biz kurum olarak bu konforu sağlamak istiyoruz. Yani en az etkilenme sürecini yaşasın. Yani bugün olağanüstü sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bazen enerji aldığımız trafolar var, enerji hatları var. Dolayısıyla bazen böyle küçük kesintiler yaşayabiliyoruz ama bizim asıl amacımız vatandaş gerçekten su ve kanalizasyon anlamında o konforu hissetsin yani. Musluğu açtığında suyu aksın. Çünkü şöyle bir durumla da karşılaşabiliyoruz. Bunun önemini işte bir su kesildiğinde anlayabiliyoruz. İşte hastaneler, okullar vesaire çok ciddi etkilenebiliyor.

0: ya da bir kanalizasyon hattı tıkandığında çok ciddi şeyler görünebiliyor. Yani hem görüntü anlamında, koku anlamında, kirlilik anlamında bunu çok bariz hissedebiliyorsunuz. Ama biz o asıl amacımız aslında o konforu vatandaşa hissettirmek.
1: Tabii yani yerin altından daha planlı bir şekilde hem su yönetimini, hem suyun gelişini, hem de kesinlikle, suyun arıtma tesisine ulaştığı süreci bir mühendislikle bunu sağlıyorsunuz. Şunu da sorayım. Buyurun. Yatırım ve inşaat dairesi olarak sadece yeni hatlar mı yapıyorsunuz? Yoksa ekonomik ömrünü diyelim ki tamamlanmış altyapıların yenilenmesi de sizin görev alanınızda mı? Buna yönelik nasıl bir yatırım yapıyorsunuz?
0: Tabii ki yenileme de bizim için önemli çalışma alanlarımızdan biri. Çünkü bir tarafta yeni yerleşim alanlarına altyapı götürürken diğer tarafta ekonomik ve fiziki ömrünü tamamlamış mevcut altyapılarımız da var. Bunları da yenilememiz gerekiyor. Şehir merkezinde ekonomik ömrü tamamlayan içme su ve kanalizasyon hatlarını da yeniliyoruz. Kırsal mahallelerde fiziki ve ekonomik ömrünü tamamlayan şebekeleri yeniliyoruz. Şebekesi olmayan yerlerde yeni şebekeler oluşturuyoruz. Yani sadece yeni yatırım yapmak değil aslında. Mevcut altyapının kalıcılığını sağlamak da bizim görevimizin önemli bir parçası.
1: Şehir merkezi ve kırsala ilişkin buna dair bir örnek verebilir misin? Mesela siz nerede böylesi bir şey yaptınız?
0: Şöyle çok eski belediyelerde, yani henüz biliyorsunuz Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi 2014 yılında çıkarılan 6360 sayılı yasayla birlikte su ve kanalizasyon idareleri artık ilçelere, kırsal mahallelere ve mezralara hizmet götürme zorunda kaldı. O tarihlerden önce yani bir eksiklik mi diyeyim bilmiyorum ama gerçi teknoloji de çok fazla gelişti. Eski asbest borular vardı. Bunlar kanserojen madde taşıdıklarına dair bazı hususlar gelişti. Dolayısıyla diski bu tarihten itibaren kent merkezinde, ilçe merkezinde bulunan bütün asbest boruların tamamını yeniledi.
1: Yeniledi diyoruz.
0: Evet, evet.
1: Peki, bir daha kırsala dönmek istiyorum. Evet. Kırsal mahallelerdeki içme su yatırımlarına baktığımızda sondajdan depoya, enerji hattından şebekeye kadar birçok işin birlikte yapıldığını görüyoruz aslında. Kırsalda bir yatırımı hayata geçirmek neden daha farklı bir planlama gerektiriyor ya da bu planlama sizin açınızda zorlukları da barındırıyor mu?
0: Yani şöyle, aslında kırsal mahalle ve mezralar geçmişten beri il özel idare ve birçok belediye bunların etkisi altındaydı. Onlar o hizmetleri yürütüyordu. O kurumlardan bir tanesi de köye hizmet götürme birliğiydi. Tabii biraz arka planda kaldı ama diski kurulduktan sonra, yani o görev ve yetki aldıktan
1: Büyükşehir yasasından sonra
0: artık kırsala biraz ağırlık vermemiz gerekti ki kırsallar gerçekten bizim için çok önemli. Buradaki en önemli husus da suya erişim noktası. Çünkü bölgemizde sınırlı su kaynaklarımız var. Demin de ifade etmiştim, 600 metreye kadar sondajlar açıyoruz. Bazen istediğimiz verimi elde edemiyoruz. Farklı alternatiflerle çözüm sağlıyoruz. Bazen açılan kuyularda insani tüketime uygun sular elde edemiyoruz. Çözüm için maliyet oldukça yüksek paket arıtma tesisleri kuruyoruz ve içilebilir kaliteli su üretiyoruz. Kırsal mahalle ve mezralarımızda da bu arada biz yeni bir ihale başlattık 2026 yılının başında, 900 milyonluk bir ihale. Bizim buradaki amacımız, projenin kapsamı oldukça çok geniş bu arada, amacımız orada kent merkezindeki altyapı konforunu, suya erişimi memleketin en ücra köşesine de taşımak. Burada su ihtiyacını karşılamaktan ziyade bütün aşamalarını birlikte yürütüyoruz. Önce hidrojeolojik ve jeolojik verileri değerlendiriyoruz. Uygun noktada sondaj yapıyoruz. Kuyu açtıktan sonra statik ve dinamik seviyelerine bakıyoruz. Debi ve verimi uygunsa uygun pompayı seçiyoruz. Enerji nakli hattını yapıyoruz. Suyu terfiye depoya taşıyoruz. Sonra şebekeyi oluşturup vatandaşın evine kadar suyu ulaştırıyoruz. Yani bir kırsal mahalleye su götürürken aslında jeoloji, hidrojeoloji, hidrolik, elektrik, makine ve inşaat mühendisliğinin aynı işin içerisinde bir araya getiriyoruz. İlgili başkanlık kurumlarımızdan da gelen taleplere istinaden de bütün sistemi modernize ediyoruz.
1: Evet. Demin de bahsettik, bir DİSK'in bir yönetim organizasyonu var, evet. Ve bu yönetim organizasyonunda 13 daire başkanlığı var, evet, sizde dahil. Hı-hı. Peki bu yatırımların diğer dairelerle ilişkisi iş tamamlandığında sona mı eriyor, yoksa tesisin işletilmesi ve hizmete dönüşmesi sürecinde de birlikte bu birliktelik devam ediyor
0: tabii
1: mu?
0: Tabii ki, tabii tabii. Aslında yatırımın tamamlanması bizim açımızdan sürecin sonu değil. Hizmetin başlangıcı. Biz yapımı tamamlıyoruz, testleri ve kabulleri gerçekleştiriyoruz ve tesisi işletmek üzere ilgili başkanlıklarımıza devrediyoruz. Ama tabii bundan sonra da koordinasyon devam ediyor. Çünkü yaptığınız bir tesisin vatandaş açısından anlamlı olabilmesi için düzgün bir şekilde işletilmesi gerekiyor. Bir depo yaptınız ama çalışmıyorsa, bir hat yaptınız ama yeterli basınç sağlamıyorsa yatırım amacına ulaşmış sayılmaz. Dolayısıyla yatırım ve işletme birbirini tamamlayan iki süreç ve bu süreç sürekli bu başkanlıklarımızla sürekli irtibat, koordinasyon şeklinde devam ediyor.
1: Bugün Diyarbakır'da, şunu da sorayım. Bugün Diyarbakır'da yapılan büyük altyapı yatırımlarını düşündüğümüzde yatırım ve inşaat dairesi başkanlığının kentin geleceği açısından önemi nedir? Yani biraz daha dinleyicilerimiz için bunu açabilir misiniz?
0: Yani biz aslında bugün yaptığımız yatırımlarla kentin geleceğini planlıyoruz. Nüfus artacak, yeni yerleşim alanları oluşacak, ilçeler gelişecek, kırsal mahallelerin ihtiyaçları değişecek. Biz de buna göre bugünden planlama yapmak zorundayız. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve atık su arıtma yatırımlarının bir bütün olarak ele alıyoruz. Bugün yaptığımız bir altyapı yatırımı belki bugün için bir ihtiyacı karşılıyor ama aynı zamanda önümüzdeki 20-30 yılında altyapısını oluşturuyor. Hatta 2027 yılında ifade etmiştim az önce, bir master plan çalışması yaparak Diyarbakır'ın büyümesini ve gelişmesini dikkate alıp altyapı ihtiyaçlarını çok daha uzun vadeye de planlamak istiyoruz. Yani merkezden ilçelere, ilçelerden kırsala, tüm Diyarbakır'ın tamamını bir bütün olarak değerlendirmek istiyoruz.
1: Burada yatırımlara gelirim.
0: Evet, buyurun.
1: Bugüne kadar hangi önemli yatırım, yani Diyarbakır için soruyorum. Evet. Bugüne kadar hangi önemli yatırım ve projeler hayata geçirildi? Şu anda devam eden projeleriniz var mı? Evet. Bu projelerde hangi aşamadasınız? Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yeni projeleriniz var mı? Varsa bize aktarabilir misiniz?
0: Burada biraz rakamlardan bahsedelim. Çünkü yapılan işin boyutunu rakamlarla da ortaya koymak daha güzel olacak sanırım. 2025 ve 2026 yıllarında ihale kapsamında kent genelinde 91 kilometre kanalizasyon, 90 kilometre içme suyu ve 11 kilometrenin üzerinde yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdik. Toplamda yaklaşık 193 kilometrelik bir altyapı imalatından bahsediyoruz. Şu anda şehir merkezinde yaklaşık 600...
1: Şunu sorayım. Buyurun. Bu 193 kilometrelik altyapı çalışmasını kaç, yani yeni yönetim döneminde mi tamamladınız?
0: Evet.
1: Kaç
0: yıllık bir süre? Evet. 2 yıllık bir süreçti.
1: 2 yıllık.
0: 2 yıllık bir süreçti. Çok hızlı bir şekilde. Evet. Şehir merkezinde bizim şu anda devam eden 600 milyon liralık bir kent geneli kısmı içme suyu ve kanalizasyon, yağmur suyu ayrıca bir işimiz var, devam ediyor. İşin şu anda fiziki gerçekleştirme yüzdesi 60. Bir diğer önemli yatırımımız hepinizin de bildiği üzere.
1: Bu şu anki 600 milyonluk değil miydi? 600 devam eden 600 milyonluk.
0: Evet 600 milyon lira. Evet.
1: Hangi yerlerde devam ediyor? Diyarbakır merkezi ve kırsal
0: evet,
1: mı?
0: Evet şu anda ekiplerimiz stadyum çevresinde Necmettin Erbakan Bulvarı'nda çalışıyor. Dökmetaş bölgesinde çalışıyor. Hatta bu iş kapsamına iş artışı yaparak bazı ilçelerimizde çok acil elzem imalatlara ihtiyaç vardı. Çınar'da, Bismil'de, Kooperatif Mahallesi, özellikle Bismil Kooperatif Mahallesi çok ciddi bir talep vardı. Biz oradaki bütün ihtiyaçları da bu iş kapsamında gerçekleştirdik. Kanalizasyon ve içme suyu anlamında. Dolayısıyla kent merkezindeki ihtiyaç ihtiyaçlara anında cevap verebilmek adına böyle bir ihalemiz var. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz.
1: Yüzde kaçı tamamlandı dedin?
0: Şu anda %60 seviyesinde. Bunun dışında da merkez içme suyu atık su şey pardon özür dilerim. Merkez içme suyu arıtma tesisi ikinci kademe yapım işimiz var. Bu işimizde yaklaşık 920 milyon liralık. İşin %75'i de tamamlanmış durumda bu arada. Proje kapsamında bizim 20 bin metreküplük yeni bir temiz su deposu yapılıyor. Biliyorsunuz biz oradan Kral Kızı Barajı'ndan DSİ tarafından yapılan bir ana isale hattımız vardı. O da tamamlandı. Dolayısıyla arıtma tesisinin tamamlanmasıyla birlikte Diyarbakır'ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacağız ve arıtma kapasitemizi yaklaşık iki katına çıkaracağız. Bu çok önemli bir husus. Kırsallardan da biraz bahsetmek istiyorum. Kırsallarda da çalışmalarımız devam ediyor. Bu önümüzdeki dönemde de çok önemli yatırımlarımız olacak. Kırsalda da 2026 yılının başında 890 milyonluk bir ihale başlattık. Bu ihale kapsamında kırsal mahallelerimizin bütün sorunlarını çözmek istiyoruz içme suyu anlamında. Genel müdürümüzün bu anlamda çok önemli talimatları var. Hep ifade ediyorum. Şehir merkezinde yaşayan vatandaşlarımız musluğa suya ulaştığında aynı o konforu biz bütün kırsal mahallelerimizde, mezralarımızda da bu sistemi oturtmak ve kalıcı hale getirmek
1: istiyoruz. Ne kadarlık bir proje dediniz?
0: 890 milyonluk.
1: 890 milyon. Evet, bu proje evet. Kapsamı öncelikli içme suyu hatları mı yoksa kanalizasyon mu?
0: Tabii şöyle biz şu anda bizim ilk hedefimiz Diyarbakır'ın kent genelinde ben ilçe artık merkez ilçe falan diye ayırmak istemiyorum. En ücra köşesinde yani memleketin en ücra köşesinde de bu hizmetlerimizi yapacağız. Bu hizmetlerimiz şu anda sadece içme suyu tesislerini yapmak, içme suyundan kastım da şebekesi, deposu, enerji nakil hatları, pompaları, yeni şebeke, yeni depolar, keson kuyular, kaptajlar bunların tamamını yenileyeceğiz. Bütün içme suyu problemini kent genelinde bitirdikten sonra ikinci merhaleye geçeceğiz. İkinci aşamamız da şey olacak yani kent genelinde kanalizasyon sorununu tamamen çözebilmek. Buna benzer de bir ihale altyapı kanalizasyon anlamında da gerçekleştirmeyi
1: düşünüyoruz. Bu işin neresindeyiz? Kırsala yönelik bu yaptığınız şu anki?
0: Şu anda şöyle işimiz şu anda %15 seviyesinde çünkü hava şartları bu yıl oldukça kötüydü ve çalışma alanında imalat noktasında biraz aksamaya sebep oldu. Yalnız şu anda devam ediyor çalışmalar. İyi gidiyor inşallah. Bu arada yıllara sari bir işimiz. 2028'e kadar bu ihale devam edecek. Anında ihtiyaçlara cevap verebilecek bir ihale kapsamı. Bütün sorunları inşallah çok güzel, çok düzgün bir şekilde tamamlayacağız. Bir de bu yatırımların dışında bizim önemli yatırımlarımız da var geleceğe dair. Biraz onlardan da söz etmek istiyorum müsaadenizle. Silvan Atık Su Arıtma Tesisi, Silvan Kanalizasyon Şebekesi, Ergani Atık Su Arıtma Tesisi, Ergani İçme Su ve Kanalizasyon Şebekesi, bir de kent genelinde biliyorsunuz Oğlaklı çok gelişen bir bölge oldu. O bölgede yani hem kent genelini hem de Oğlaklı bölgesini ayırabilecek mevcut atık su arıtma tesisimizin kapasitesini biraz daha hafifletmek adına da Oğlaklı'da yeni bir atık su arıtma tesisi kuracağız. Bunlar çok iyi güzel yatırımlar olacak. Silvan'daki ve Ergani'deki kanalizasyon ve içme suyu şebekelerinde de 350 kilometrelik bir şebeke döşeyeceğiz. Bu yatırımların bu arada finansman tarafı da çok önemli. Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi ikinci kademe ile birlikte de bu ölçekteki yatırımlarımızın toplam büyüklüğü KDV dahil yaklaşık 120 milyon avro. Projelerin önemli bölümünü de Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve İslam Kalkınma Bankası başta olmak üzere uluslararası finansman kuruluşlarından sağlanan dış finansman desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Yani biz altyapıya sadece bugünün ihtiyacı olarak bakmıyoruz. Bugünün ihtiyacını karşılıyoruz ama aynı zamanda da Diyarbakır'ın geleceğini de planlıyoruz.
1: çok önemli rakamlar verdiniz. Gerçekten çok önemli yatırımlar yapılmış ve yatırımlar planlanıyor. Evet. Programımızın sonuna doğru geldik. Son olarak şunu sormak istiyorum. Buyurun. Bizim onu unuttuğumuz ve sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ve tabii bu yatırımların dışında bir de bu yatırımlardan faydalanan yurttaşlar var.
0: Evet,
1: bu açıdan sizin yurttaşlardan bir beklentiniz de var mı? Son olarak eklemek istediklerinizle birlikte bunu aktarabilir misiniz?
0: Tabii aslında program boyunca hep kilometrelerden, boru çaplarından, debilerden, basınçlardan ve projelerden bahsettik. Bunlar işimizin teknik tarafı. Ama bütün bunların sonunda yaptığımız işin özü çok basit. Suyu insana ulaştırmak ve insanların hayatını kolaylaştırmak. Hepimizin de bildiği üzere Diyarbakır binlerce yıldır suyun etrafında yaşam kurmuş bir şehir. Dicle akmış, insanlar onun çevresinde üretmiş, yaşamış ve bu güzel kültürü oluşturmuş. Bugün sıra bizde. Biz de çağımızın imkanlarıyla bu hikayeye kendi payımızı ekliyoruz. Belki yıllar sonra yaptığımız tesislerin hiçbiri görünmeyecek. Belki bizim isimlerimiz de hatırlanmayacak. Ama bir evde musluk açıldığında su akıyorsa, yaptığımız altyapı yıllarca hizmet ediyorsa bizim için en güzel karşılık zaten bu. Vatandaşlarımızdan da özellikle suyun kıymetini bilmelerini istiyoruz. Çünkü az önce de bahsettim, bugün 600 metreye varan derinliklerde su arıyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. Hakikaten çok ciddi ve çok riskli, çok tehlikeli bir rakam. Bölgemizde yeraltı su kaynakları açısından da oldukça hassas bir durum var. Üzerine kuraklığı ve iklim değişikliğinin etkilerini de koyduğumuzda suyu gerçekten çok dikkatli, tasarruflu kullanmamız gerektiği de çok açık. Çünkü bir akiferin oluşması milyonlarca yıl sürebiliyor. O yüzden kaçak kullanımlar da var. Onların önüne de geçmeliyiz. Suyu israf etmemeliyiz. Bu tüketim bilincini, yani suyun tüketim bilincini gerçekten oturtmamız gerekiyor. Her damlası çok önemli. Her damlası hayat aslında. Dicle de bunun en güzel örneklerinden biri. Dicle sadece bugün baktığımızda bir nehir değil. Bu coğrafyanın hafızası, üretimi ve yaşamın bir parçası. Geçmişten bize kalan suyu bu şehri biz de gelecek kuşaklara bırakacağız. Bizden önceki kuşaklarda bu hanlar, köprüler, çeşmeler, yollar ve çok kıymetli eserler bırakmışlar. Bizim kuşağımızın bırakacağı mirasçılardan biri de güçlü ve sağlıklı bir altyapı olacak. Ben sözlerimi bitirmeden önce de ben ve bütün çalışma arkadaşlarım hakikaten yaptığımızın işin ne kadar önemli ve değerli olduğunun bilincindeyiz. Buradan bütün çalışma arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Mühendislerimiz var, teknikerlerimiz var, sahada çalışan arkadaşlarımız var. Şu an bizi dinliyorlarsa buradan kendilerine de saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Böyle kadim bir şehre, bu nadide memlekete hizmet etmenin hem sorumluluğunu hem de mutluluğunu yaşıyoruz. Layıkıyla hizmet edebilmek için en büyük, layıkıyla hizmet edebilmek bizim için gerçekten büyük gurur. Bu mutluluğu yaşıyoruz. Teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Sayın Aktaş, biz de suyun izinde konuk olduğunuz için teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet değerli dinleyenler, bugün DİSKİ'de bir ihtiyacın nasıl projeye, projenin de nasıl bir yatırıma dönüştüğünü konuştuk. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve arıtma tesisleri gibi altyapıların bugünü değil Diyarbakır'ın geleceğini de ilgilendirdiğini programda gördük. Bu altyapının sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi için sadece DİSKİ'ye değil, yurttaşlara da önemli sorumluluk düşüyor. Suyu israf etmemek, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına zarar verecek atıkları atmamak ve yapılan altyapıya sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu. Programı kapatırken Diyarbakır'ın gelecekte altyapısı için emek veren tüm çalışanlara ve bize kulak vererek kentin geleceğinde DİSKİ ile ortaklaşan Veng Radyo dinleyicilerine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Suyun İzinde programında buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, suyunuza ve altyapınıza sahip çıkın.
2: Suyun İzinde programı sona erdi.
3: Bu bir yeniden iletimdir.
4: Reklamlar.
3: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 749 lira 90 kuruş, banvit lezita tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
7: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
8: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
9: Her gamede maver be amedo ke berar dişeci zedebiyo. Ekonomiyek be hezar, cüyek cimatiye gane yar, o ama yok ek biri baveriyo yo şoğlene. Masey listeya keveye odaya bazdırganiyo saniyeya amedire namzede. Arman cema amedeko projeye ma reyde pilu kurt bebo. Ma pero endamanu hu uşare amedira paşta işvazene. Namzede listeye keve Mehmet Kaya.
10: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.

Ven Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Yerlerine farklı tarihlerde kayyım atanan DEM Parti yönetimindeki 10 belediyenin eş başkanları Mardin'de toplandı. Eş başkanlar adına konuşan Ahmet Türk, "Bir süreç işliyor. Bu sürecin kalıcı bir barışa dönüşmesi noktasında taleplerimiz var. Bunun hukuki zemininin hazırlanması lazım," dedi. Barış ve demokratik toplum sürecinde MGK kararı beklenirken meclis kulislerinde süreç hareketliliği sürüyor. Edinilen bilgilere göre takip ve değerlendirme kurulu ve kurula bağlı alt komisyonların en geç Ekim ayının ikinci haftasında çalışmaya başlaması bekleniyor. MGK Barış ve Demokratik Toplum Süreci ve Bölgesel Uluslararası Gelişmeleri değerlendireceği 2 aylık rutin toplantısını gerçekleştirecek. Kesin. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16'da toplanması beklenen MGK'ye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ailem güvende soruşturması kapsamında son bir yıl içerisinde 118 LGBTİ propagandası niteliği taşıyan içerik ürettiği suçlamasıyla T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesapları hakkında kapatma kararı verildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon skandalının maliyetinin 90 milyar dolar olduğu iddiasında bulundu. Özel, fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin tek sorumlu Fatma Betül Sayan Kaya'ymış gibi bir oyuna karşı milletimizi şu isimlere kulak vermeye davet ediyorum. Paraları kim çoğalttı? Onların açıklanması devletin sorumluluğu. Muhalefet olarak sürecin takipçisi olacağız, dedi. Avukat Eren Baskın, 30 Eylül 1993'te gözaltına alındıktan sonra katledilen babası Abdülmecit Baskın'ın faillerinin bulunması için Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'na başvuru yaptı. Avukat Eren Baskın, başvurunun bir ailenin adalet talebinin ötesinde 1990'lardaki cezasızlık rejimiyle yüzleşme çağrısı ve başvurusudur, dedi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk verilerine göre açlık sınırı 37.801 TL olurken yoksulluk sınırı ise 123.130 TL olarak kaydedildi. Türkiye'nin dış ticaret açığı yılın ilk 8 ayında 65.8 milyar dolara ulaştı. Ağustos'ta dış ticaret açığı %22.3 artarak 5.2 milyar dolar oldu. Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Rojava'nın Kamışlo kenti arasında bulunan sınır kapısının yılbaşında açılacağı yönündeki açıklamaların ardından sınır kapısı için Kamışlo tarafından iş makineleriyle kazı ve hafriyat çalışmaları başladı. Diyarbakır'da şehir hastanesi inşaatında çalışan 90 işçinin işten çıkarılmasına dair yapılan açıklamada, şehir hastanesi şantiyesinde haklarımızı alana, atılan üyelerimiz işe dönene ve insanca çalışma koşulları sağlanana kadar mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz, denildi. Mardin'in Dargeçit Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla fıstık soyma makinesini ücretsiz bir şekilde üreticilerin kullanımına sundu. İstanbul Maltepe'de bulunan Lamer Dragos rezidansında cam temizleyen Umut Çal isimli işçi, henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden ötürü 24. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Adıyaman'da bir PVC atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaralandı. Uluslararası koalisyon güçleri Irak'taki hava araçlarının tümünü Bağdat Havalimanı'nda bulunan Victoria askeri üssünden çekti. İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tu General Reza Talayinik, "Eğer karşı taraf İran'ın şartlarını ve meşru haklarını kabul ederse çatışmayı sona erdirmenin yolu açılacaktır," dedi. Koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesine dair açıklama yapan Pentagon, ABD ve uluslararası koalisyondaki ortaklarının Irak'taki doğal kararlılık operasyonunu resmen sona erdirdiğini duyurdu. ABD ile yapılan müzakerelere değinen İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, "Müzakere düşmanların karşısında baş eğmek anlamına gelmez," dedi. Irak Başbakanı Ali El-Zeydi, "İran kendi güvenliğini ve istikrarını sağlamada tam sorumluluk üstlenecek bir aşamaya geçtiğini duyurdu. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Hürmüz Boğazı'nda geçen 3 tankerin vurulduğunu duyurdu. DAEŞ'in ortaya çıkması ile Şii lideri Mukteda Es-Sadr liderliğinde kurulan silahlı Seraya Es-Selam örgütü feshedildi. El-Sadr, hareketin sivil vakfa dönüştürüldüğünü açıkladı. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında bir yolcu otobüsünün hedef alınması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. 13 kişi yaralandı. NASA'nın Curiosity keşif aracı Mars'taki 5000. gününü geride bırakırken, Kızıl Gezegeni'nin sabah ve akşam görüntülerinden oluşturulan yeni bir panoramik fotoğraf paylaşıldı.
Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Bölgede yaşanan gelişmeleri farklı konuklarla Kent Gündemi programında ele alıyoruz. Kent Gündemi programı bugün saat 17'de 95.0 frekansında sizlerle olacak.
1: Kent Gündemi programı başlıyor.

0: Ben Radyo'dan merhaba sevgili dinleyiciler. Kent Gündemi programı ile sizlerleyiz. Bugün Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mehmet Kaya'yı konuk ediyoruz. Mehmet Kaya yaklaşık 8 yıldır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevini yürütüyor. 3 Ekim'de yapılacak seçimlerde de yeniden Mavi Liste'den başkan adayı. Bugün kendisiyle Sayın Mehmet Kaya'yla önce geride kalan 8 yılı konuşacağız. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bu süreçte neler yaptı, hangi sorunlara çözüm üretti, neler yapabildi, neler yapamadı, bunları konuşacağız. Yine yeni dönem hedeflerini konuşacağız Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası'nın. Yeniden seçilmesi halinde Diyarbakır iş dünyasına ve ekonomisini besleyen yeni projeler nelerdir? Sayın Başkan'dan bunlara cevap vermesini isteyeceğiz. Son bölümde ise Diyarbakır ve bölge ekonomisinin, kentin ekonomik sorunlarını ve devam eden barış ve demokratik toplum sürecinin ekonomiye olası etkilerini konuşacağız. Yine sizlerden soru gelirse Sayın Mehmet Kaya'ya, Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Mehmet Kaya'ya ileteceğiz. Sorularınızı WhatsApp hattımızdan bize iletebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0532 489 7424. Buradan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mehmet Kaya'ya sorularınızı iletin. Biz de kendisine soralım. Kendisi de burada canlı yayında cevaplasın. Başkan hoş geldin öncelikle.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok size. Teşekkürler. Çok yoğun bir gündem arasında bize zaman ayırıp geldiniz. Bunun için ayrıca teşekkür edelim. Başkan şuradan başlayalım. 8 yıldır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yapıyorsunuz. Ve 3 Ekim'de tekrardan Mavi Liste'den adaysınız. Bir 4 yıl daha başkanlık yapacaksınız öyle görünüyor. Çünkü başka rakibiniz yok. Şunu bir soralım, başka rakibin olmaması nasıl bir şey? Yani iyi bir şey mi?
1: Ya bunu başka rakibin olmaması olarak değil de şöyle yanıtlayayım. Doğrusu Diyarbakır'da güçlü bir iş camiası birlikteliği var. İş örgütleri, evet. İş camiası. Bununla birlikte kayyumun sona ermesiyle yerel yönetimlerimizin seçimiyle birlikte iş camiası, sivil toplum, yerel yönetim iş birlikteliği var. Yani kent yeni yeni kendine gelmeye başladı. Tabii iş camiasının şöyle bir geçmişi de var. Kayyum döneminde de kenti savunan, işte kentin kurumlarına destek veren, kültür kurumları, spor kurumları gibi yapılara destek veren, kentin genel anlamda imarını koruyan, sivil toplumla birlikte kent koruma ve danışma platformu kuran bir yapı. Bu yapı şimdi yerel yönetim ve sivil toplumla birlikte kente yeni bir iş camiası seçimi öncesi ortak bir çalışma yaptık. Yani görüşler aldık. Yaklaşık 6 aylık bir süreçtir. Sivil toplum kuruluşlarıyla, iş camiasını temsil eden yapılarla görüşler alarak bir model yaratalım. Bugüne kadar Diyarbakır'da olmamış bir ticaret ve sanayi odası seçim öncesi yaşatalım dedik. Evet. Sağ olsun hemen hemen tüm, tabii geçmişte kırıldığımız yapılara ziyaretler edip, tam da biraz el ifade ettiğiniz ülkede de yeni bir çözüm süreci yaşanıyor. Bu süreçte nasıl ki hep birlikte şunu net yüksek ifadeyle söylüyoruz. Kürtlerin birlikteliği bu dönem olmazsa olmaz en önemli temel çatı şemsiyelerimizden biri olmak zorunda diyorsak, aynı şey Diyarbakır'da da biz iş camiası olarak, çünkü biz hep ifade ediyoruz. Şark İslahat Planı'nın en önemli kültürel soykırım kadar en önemli yaptığı soykırım mağduriyetlerden bir tanesi de bölgenin, o dönemin en zengin olan bölgesinin 100 yıl içinde ülkenin sosyoekonomik

0: tek sese dönüşmüş bir birliktelik kurmak zorundayız. Bu tam da bu amaçla yola çıktık. Gerçekten ben burada tüm iş camiasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Evet. Hepsi evet bu dönem o dönem bu dönemi hep birlikte tek listede nitelikli kenti savunabilecek sadece ticaret ve sanayi odası olarak düşünmemek iş camiasını birçok şemsiye altında herkesin her alanda görev alabileceği bir yapıyla tek ses olarak taleplerimizi sıralayacağımız bir yapıya büründürelim. Çünkü evet. Tam da bunu söylüyoruz. Evet bu çözüm sürecinin 3 aşaması var diyoruz hep. Bir silahların bırakılması ve örgütün kendini feshetmesi işte bununla ilgili adımlar atılıyor. Bunu belki evet. ileride detaylı
1: bunu konuşacağız. Evet ileride konuşacağız.
0: Bir diğeri kültürel demokratikleşme diye dediğimiz Kürtlerin kültürel hakları ama bir diğeri bizi ilgili en önemli bizim uğraşılmamız gereken alan ekonomik adım. Yani bölgenin sosyoekonomik gelişmişliğinin ortadan kaldırılması, bölgenin komşu ülkeleriyle ticaretinin gelişmesiyle ilgili öneriler götürmek. Çünkü devlet bugüne kadar kendince teşvik sistemi, mega sanayi bölgesi birçok isim altında adı bölgeler arası kalkınmışlık farkını gidermek diye ifade edilen ama her uygulamada farkın daha da açıldığı yöntemler uygulamış. Demek ki merkezden yapılan bu tür reçetelerin sonuç vermediği gibi tam ters etki gösterdiğini de gözlemledik bugüne kadar. Bu yani bizim de ölçümlerimiz var. Son 24 yıllık ölçümler var. Şimdi bunları böyle üst üste koyduğumuz zaman bu kent birliktelik anlamında bir ivme yakalamalı ve bunu hayata geçirmeli. Bugün işte öyle tek rakip yok değil.
1: Evet.
0: Kent bir ortak akıl yakaladı. Birlikte hareket ediyor. Birlikte ses çıkarıyor ve bu anlamda da bize bence geçmiş seçimlerde yani bir karşı listeye karşı seçim kazanıp gelmek tense bugünkü üzerimize yüklenen misyon çok daha güçlü, çok daha ağır. Bunun farkındayız.
1: Evet.
0: Biz bunu böyle değerlendiriyoruz. Yoksa rakipten çok kent bir birliktelik yakalamış. Biz de inanıyoruz işte 3 Ekim'den sonra biz de bunun seçimden sonra bu birlikteliği somut adımlara dönüştürecek. Somut anlamda o bize birliktelik anlamında güç verenlerin de evet iyi oldu.
1: Evet.
0: Biz bu şekilde hepimiz bu şemsiyenin altında kenti birlikte ekonomik anlamda daha çok hem kenti hem bölgeyi nasıl geliştirebiliriz ortak bir çalışmayla yapacağımız bir seçim süreci. Evet. Doğrusu öyle bakıyoruz evet. biz buna.
1: İki dönemdir sizsiniz Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası'nda. Üçüncü dönemde kentteki siz de ifade ettiniz. Bütün kentin bütün dinamiklerinin ortaklaştığı bir adaysınız. Biraz bu geride bıraktığımız iki dönemi konuşmak istiyoruz başkan. 8 yılda neler yaptınız? Birkaç cümleyle ifade eder misiniz?
0: Tabii biz ticaret ve sanayi odasıyız. Doğrusu kent tarihine baktığınızda aslında sanayi anlamında bu 100 yıl boyunca özellikle ihmal edilen, sanayisi gelişmeyen, sanayi altyapısı olmayan işte 2018'de geldiğimizde bir tane organize sanayi bölgemiz vardı ve 3 etaptan oluşuyordu. Yani şimdi bugünle dediğiniz zaman 8 yılda ne oldu diye baktığımız zaman doğrusu bir Karacadağ organize sanayi bölgesi yarattık.
1: Evet.
0: Şu an 3000 dönümün 93 fabrikayla hazır hale geliyor hızlı bir şekilde ve biz bunu 3000 dönümün aynı zamanda 12000 dönüm de rezerv alanıyla 15000 dönümlük mega bir organize sanayi bölgesi oluşturduk.
1: Evet.
0: İki, Silvan'da bir organize sanayi bölgesinin tapusunu aldık. Önümüzdeki 2027'de oraya da yatırımcılar gelmeye başlayacak. Tekstil organize sanayi bölgesi Türkiye'de tek örnek olarak yaptık bunu. Evet, tekstilde son dönemler yaşanan sorun ikinci etabı da şu an tapusu alındı. O da ikinci etap talepler alacak ama biliyorsunuz işte bu bazı dönemler özellikle emek yoğun sektörlerde dönemsel krizler yaşanır. Şu an tekstilde böyle bir kriz var. Türkiye'deki işte tekstil hazır giyimciler özellikle emek yoğunun ucuz olduğu bölgelere giderek şu an bir duraksama yaşıyoruz. Onun dışında doğrusu bizim için oldukça önemli bir lojistik merkez.

0: Yes, evet, maalesef kayyumla birlikte sekteye uğradı ama bugün yerel yönetimimiz, Büyükşehir Belediye'mizle birlikte bir hukuksal süreç başlattık ve burada lojistiği, bu kent lojistik köyü kent için hazır hale getireceğiz. Çünkü artık lojistik merkezler en az bir sanayi, organize sanayi kadar önemli ve değerli. Evet. Şimdi tabii bunlar sanayi altyapısını yapıyorsunuz, fabrikaların gelmesini sağlıyorsunuz ama aynı zamanda burada çalışacak insanların nitelikli insan bulmak da bir o kadar önemli. Çünkü dönüp baktığınız zaman artık beşeri sermaye dünyanın en önemli varlıklarından bir tanesi. Türk bölgemiz şu an genç nüfus oranında, çalışabilir nüfus oranında Türkiye ortalamasının iki katı. Biz bunlara yönelik sanayi mektebi, teknik lise, endüstri lise gibi hem beyaz yaka diye ifade ettiğimiz, yani çalışan veya iş arayan, işte bunun yazılımından, tasarımından, drone eğitimine kadar verdiğimiz bir sanayi mektebi kurduk. Bu insanlarımızı aynı zamanda burada çalışabilir hale getirmek, hem de işte mavi yaka diye ifade ettiğimiz biraz daha sanayi fabrikalarda çalışacak elemanları da tam da bu teknik liselerde bunları eşleştirerek yollarlarız. Tabii yaptığımız doğrusu çok var. Bunu başlık başlık söyleyeyim kısa, evet, derseniz. Mesela gastronomide 2018'de bizim 3 tane tescilli ürünümüz vardı sadece. Bugün 59 tane tescilli ürünle Türkiye'de ilk sıralardayız.
1: Evet.
0: Şimdi bu aslında gecikmiş bir başarı diyebiliriz. Niye? Çünkü burası Mezopotamya. Yani 33 medeniyet diyoruz. Her medeniyetin bir yemeği, iki yemeği, izleri var. Biz bunları ortaya çıkarıyoruz. Evet. Dünya mirası olarak bunları tescilliyoruz, ticarileştiriyoruz ve gelecek kuşaklara aktaracak bir düzenleme yapıyoruz. İşte geçen hafta mesela bunu Gastro İnovasyon diye bir merkez şu an satın aldık. Orayı Kültür Bakanlığı'ndan aldık ve Vakıflar Genel Müdürü'nden aldık ve orayı biz Gastro İnovasyon Merkezi yaptık. Yaklaşık 3 yıldır hizmet veriyordu. Şimdi o süreci başlattık. Buradaki amacımız da tam da bölgenin lezzetlerini, endemik ürünlerini, yöresel ürünlerini tescilleyerek Diyarbakır adı altında dünya pazarlarına, artık sadece Türkiye değil, işte geçen hafta dünyanın en ünlü pizzacısıyla ortak yaptığımız çalışmada, o da Silvanlı hemşerimiz.
1: Evet, onu soracaktım başkanım.
0: Hakkı Bey burada pizza yaptı. Tabii pizza bizim aslında dönüp baktığınızda bize ait bir yemek değil ama üzerinde kullandığımız, hatta hamuruna kadar tamamı
1: kendi
0: bölgesel
1: olan ürünler, değil mi?
0: Evet. Yani burada ne yapıyoruz? Tescilli ürünümüz ve endemik ürünlerimiz var. Kenger gibi, çermik biberi gibi, Lice domatesi gibi. Şimdi bu ürünleri pizza üzerinde denenen bir çalışma. Gastro, evet, inovasyon biraz da bu. Yani geçmişte size ait olan ürünler, geçmiş deneyimlerin dışında bugünün koşullarındaki deneyimler nedir? Geçmişte pizza yoktu. Ama bugün pizza en çok kullanılan, en çok tercih edilen bir yemek olması, siz onu yok sayamazsınız. Evet. Ne yapacaksınız? Onunla ortaklaşa ne yapabiliriz diyeceksiniz. Evet. Şimdi çermik biberi bugün işte 5 tane marka pizza üretti Hakkı burada. Biz de onu şu an tescilliyoruz. Bu neyi sağlıyor? Bu süreç içerisinde dünya mutfağına, pizza yapanların önüne çermik biberiyle, Diyarbakır'ın tescilli peyniriyle ve hamuruyla birlikte yapılacak olan bir Diyarbakır'ın kendi tescilli pizzası olacak. Gastro inovasyon dediğimiz bu. Ama bunlar, biz bunu yaparken kendi ürünlerimizi atmıyoruz. Hayır, kendi ürünlerimiz işte kadayıfından tutun da, yani 59 tane dediğim gibi yemeğimiz var. Bunları tescilleyerek gidiyoruz. Şimdi bunlar bizim özellikle bazı bölgede öne çıkardığımız ve hızla geliştirdiğimiz, kent ekonomisine kattığımız, kentin turizmine kattığımız en önemli adımlardan bir tanesi. Şimdi fuarlar yaptık mesela. Yani şimdi işte şu an kitap fuarı var. Evet. TÜYAP'la birlikte bölgede fuar yapan tek odayız. Türkiye'de fuar yapan, fuar altyapısı olan 5 odadan biriyiz biz.
1: Şimdi yıllarda kayyum vardı başkan. Kayyum olmadığı dönemlerde siz oda olarak birkaç fuar yaptınız.
0: Yine yapıyorduk.
1: Evet.
0: Evet. Yani tabii ki bazı çalışmalarda yerel yönetimlerin, kamunun size yaklaşımı o kentte o işi daha başarılı, daha güçlü yaparsınız. Bugün yerel yönetimlerin olmasıyla birlikte tabii ki gücümüz arttı. Tabii bu barış süreciyle birlikte kamunun yaklaşımları da hem yerele hem sivile değiştikçe bu tür bizim de çalışmalarımız tam da bu şekilde arttı. Tabii bizler için özellikle üyelerimizin en önemli sorunlarından bir tanesi ve bence Türkiye'de de bu konuda en başarılı, hiç mütevazilik yapmayacağım, en başarılı oda diyebileceğimiz odayız. Finanse erişim konusunda evet en sıkıntılı bölgeyiz. Çünkü bir ayrımcılık var burada.
1: Evet.
0: İşte şirketlerimiz finanse erişemedikleri için merkezlerini taşımak zorunda kalıyorlar. Türkiye ortalamasının çok üstünde bir merkez taşıma var. Biz buna sermaye göçü diyoruz.
1: Evet.
0: Beyin göçü diyoruz. Yani zaten işte işçilerimiz bir gidip fındık tarlasında, pamuk tarlasında bir emek göçü yaşatıyorlar bize, ama aynı zamanda burada kalması gereken, burada istihdam yaratma gücü olan firmalarımız da finanse erişim sorunu yaşadıkları için merkezlerini Ankara, İstanbul, İzmir gibi kentlere taşımak zorunda kalıyor. Bir en önemli nedenlerden bir tanesi bu. Birçoğu var tabii. O çatışmalı sürecin ve Kürt sorununun yarattığı batıdaki ayrımcılık, hem yerel yönetim, batıdaki yerel yönetimlerde bizim iş çevresine yönelik yapılan ayrımcılık, hem kamuda olan ayrımcılık da bunu tetikleyen unsurlardan bir tanesi. Ama burada en önemli unsur finanse erişim. Burada da doğrusu dönüp baktığınızda hemen hemen her yıl finanse erişimle ilgili zirveler yapıyor.
1: Evet.
0: En son işte bir ay önce 3 tane kamu bankasının genel müdürü ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin genel başkanını Diyarbakır'da ağırladık. 250 tane kamu bankalarıyla sorunu olan, bakın, krediye erişen veya müracaattan bahsetmiyoruz. Bunu zaten yapıyorlar. Ama sorun yaşayan, bu krizden dolayı sorun yaşayan 250 tane firmamızı birebir genel müdürlerle görüştürdük ve sorunlarını çözme noktasına getirdik.
1: Evet.
0: Yani halen takip ediyoruz. Yani 3-4 tane çok derinlikli sorun yaşayan firmamız var. O firmalarla da halen özel beraber, işte borsa başkanımızla beraber alıyoruz, götürüyoruz genel müdürün yanına, bir şekilde çözüyoruz. Çünkü biz şunu biliyoruz ki finanse erişim sorununu çözdüğümüz takdirde, yani o iş insanlarımızı bölgede tuttuğumuz takdirde, hem beyin göçü hem sermaye göçünü engellediğimiz gibi süreç içerisinde insanlarımızın batıya gidip horlanarak çalışmalarını da engellemiş olacağız.
1: Evet.
0: Yani çalıştıkları yerde iş bulacaklar, burada çalışacaklar.
1: Evet.
0: Tabii bu birçok çalışmamız var, ama en önemli bize göre yaptığımız, tabii bu biraz da koşullar bunu getirdi. Evet, kayyum uygulamaları diğer bölgede bir sivil toplum birlikteliği oluşturdu. Biz bunu böyle 3 farklı yapıyla sürekli ifade. Biri kent koruma ve danışma platformu, biliyorsunuz. Şu an 120'den fazla sivil toplum, iş camiasının bir arada bulunduğu, kayyum döneminde kenti koruyan bir yapı olarak çıkardık ki
1: deprem döneminde
0: yapmışız.
1: Onun faydasını gördük.
0: Evet, deprem döneminde biz eğer o gün biz olmamış olsaydık, yani platform olmamış olsaydı, kabaca bir küçük bir örnek vereyim. Israrımıza rağmen o dönemin kayyum belediyesi ancak 3. gün çorba çıkarabildi. Ama biz platform olarak hemen çağrı yaptık. Depremden bir saat sonra insanlar iş yerlerini açarak dışarıdaki insanlara ücret almadan, bu kentin esnafı ücret almadan çorba dağıttı, okulları açtık, düğün salonlarını açtık, özel okulları açtık, hepsine insanlarımız ve bu organizasyonun tamamını Kent Koruma ve Danışma Platformu yaptı. Sadece kentimizi de yapmadı. Bakın, ilk Adıyaman'a giden de yine Kent Koruma ve Danışma Platformu'ydu. Maraş'a giden. Yani oraya da biz çadırlar götürdük, forkliftler götürdük. Yani alet de taşıdık. Şimdi bu bir yapımız. İki, evet bir önemli bir takımımız var işte bugün.
1: Evet.
0: Çok şükür Süper Lig'de başarıyla giden bir takımımız. O dönemi iyi hatırlayalım. 2018'lerde İçişleri Bakanı'nın Ahmet Spor'u tanımı, suçlamaları, oluşturduğu dezenformasyon, bölgede işte isminin değiştirilmesine yönelik valilik, kayyumca yapılan baskılar. Şimdi bunlara karşı o takımı koruması gereken bir yapı gerekiyordu.
1: Evet.
0: O zaman da Amedspor'un istişare kurulunu kurduk. Oturup Diyarbakır'daki iş camiası ağırlıklı eski başkanlar, sivil toplum aktörleriyle. Yani kentte 2018'den bu yana belki de en güçlü yönlerimizden bir tanesi, biz kendi aramızda sivil toplum olarak hem kentin mimarisine, dokusuna dokunulmasını engelledi bu yapı, hem de korunması gereken tiyatrolarımız, Kürtçe, Kürt diliyle yayın yapan tiyatrolarımız, müzik yapan sanatçılarımızdan tutun Amedspor'una kadar tamamen o yapıya sahip çıkan güçlü bir sivil toplum birlikteliği oluşturduk ve bugün o birliktelik halen devam ediyor. Ama şükür ki bir yerel yönetimimiz var. İşte kent konseyi kuruldu artık. Biz yine yapımızı kent konseyiyle birlikte yürütüyoruz. Şükür ki sahip çıkan bir Amedspor'a sahip çıkan güçlü bir yapı oluştu. Sadece evet. Diyarbakır'da değil. Türkiye'nin, dünyanın her yerinde evet. işte hep şeyi örnek veriyorum. Geçen yılın bu ayındaki Almanya uçuş doluluk oranı %52'den bugün %100'e çıkmış evet. durumda. Bunun tek sebebi var. Amedspor'a olan maçlarına geliş, Amedspor'a olan sevgi, Amedspor'a olan sahiplenme. Evet, biz o zaman istişare olarak bazı işleri, işte bu korumayı yapıyorsunuz ama sonuçta bir süre sonra o işi yapması gereken asli yapılar güçlenip geldiği zaman o yapılar kendini feshetmese bile iki adım, üç adım geride yine de gerektiği zaman her zaman devreye girebilecek bir pozisyon olur.
1: Evet.
0: Yani güçlü bir Diyarbakır'da güçlü bir sivil toplum birlikteliği oluşturduk. Evet. Orada da Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın diğer sivil toplumlarla birlikte önemli bir misyon yüklendiler.
1: Evet. Başkanım, geride bıraktığımız 8 yılı değerlendirdin. Böyle başardık, şunu başardık dediğin en önemli üç faaliyetiniz ne olabilir? Onu sormak istiyorum.
0: Ya doğrusu tabii biz Ticaret ve Sanayi Odası'yız. Evet. Ben birinci olarak şöyle söylüyorum. Ben 2007-2008'de de 2 yıllık bir başkanlık yaptım evet. ve sürekli meclis üyeliğim vardı o günden bugüne. O zaman da işte böyle basın organlarına çıktığımızda ilk cümlemiz şuydu. Diyarbakır'ın sanayi altyapısı yetersiz.
1: Evet.
0: Yani bugün Koç, Sabancı bile gelse, ben burada şöyle bir fabrika açıyorum dese, bizim altyapısı olan bir sanayi altyapımız yoktu. Yani organize sanayi bölgelerimiz yoktu.
1: Evet.
0: Şimdi çok şükür şunu söyleyebiliyorum. Bu kent kendi dinamikleriyle, yaptığı iş birlikleriyle hazırladı. Hangi sektör gelirse gelsin, hangi büyüklükte gelirse gelsin, Diyarbakır'ın sanayi altyapısı yatırımcıya hizmet vermeye hazır. Lojistiğiyle, fabrika alanlarıyla, tekstiliyle, tarımsal sanayisiyle hazır. Bize göre en önemli başarı, bizim kendi evet. görev alanımızda en önemli başarılardan bir tanesi bu.
1: Bunu evet. ifade.
0: İkincisi, biraz detaylı anlatmaya çalıştım. Kente çok güçlü bir sivil toplum birlikteliği oluşturduk. İşte Nevruz resepsiyonu yapıyoruz, söylemedim mesela. İşte kent platformudur, Amedspor istişaredir. Yani bunun gibi yüzlerce kentin belediyesiyle, zabıtasıyla, emniyetiyle tamamen kayyum tarafından yönetildiği, tek kişinin her güce sahip olduğu bir kentte yaşıyorduk biz.
1: Evet.
0: Şimdi ve bunu 12.500 yıllık bir kentten bahsediyoruz. Bir tarihi dokudan bahsediyoruz. Bir geçmişten gelen bir kültürel dokudan bahsediyorduk. Şimdi bu yapıyı korumak için bütün güçler karşınızdayken sizin de bunları korumak için bir yapılanma oluşturmanız lazım.
1: Evet.
0: Bana göre bu dönem içerisinde yaptığımız en önemli çalışmalardan bir tanesi de kentte bu sivil toplum birlikteliğini evet. oluşturmak ve kenti korumak. Yani kentin her türlü saldırıya karşı, her türlü kültürel anlamda olsun, sportif anlamında olsun, kentin mimarisi anlamında olsun. Bugün insanlar evet çok güzel bir mimarimiz var.
1: Evet.
0: Geçmiş yerel yönetimlere teşekkür etmek lazım. Ama onu koruyabilmiş bu kent. Bu gücüyle koruyabilmiş.
1: Evet.
0: Çünkü en büyük rantın döndüğü alanlar imar alanlarıdır bilirsiniz.
1: Evet.
0: Ona rağmen bu kent bu yapısıyla birlikte bunu çok iyi bir şekilde korumuş. Bir kere ikinci olarak bunu söyleyebilirim.
1: Evet.
0: Ya doğrusu diğeri kültürel anlamda belki ticaret ve sanayi odası olarak bizim için tam da kendi görevimiz değil. Evet, fuar yapmak bizim görevimiz, ticareti geliş. Bunlar bizim rutin yapmamız gereken. Evet, bunları en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz, yaptık. Bir de ama ayrıca doğrusu kentin kültürel değerlerini koruyacak çok büyük katkılarımız oldu. İşte mesela bir Amida konserlerini evet. yaptık pandemi döneminde bilirsiniz.
1: Evet.
0: Kentte bu kentin dilini, bu kentin kültürünü, bu kentin geleneklerini, geçmişten gelen işte gastronomiden tutun da diline, kültürünü savunan, çalışan, o konuda çaba sarf eden tüm yapıların paydaşı olduk.
1: Evet.
0: Tamamının paydaşı olduk. Hiç kimseyle bir gönlünü kırarak hayır demedik. Çünkü dedik ki evet, bizim asli görevimiz olmayabilir. Evet, ama şu an bu kenti kayyumlar yönetiyor. Bu kente bu yapıların hiçbiri destek almadığı gibi kapatılmasına yönelik çabalar ve adli süreçler sürekli yapılıyor. Bunu da fark ediyoruz.
1: Evet.
0: Biz bunların ayakta kalmasıyla ilgili büyük mücadeleler verdik. Tabii şimdi ben saymak istemiyorum. Bunlarla
1: evet, evet,
0: konuşmak
1: ona çok
0: da
1: vaktimiz
0: istemiyorum.
1: Yok.
0: Evet. Çünkü şöyle, ama karşı karşıya geldiğimizde o insanlardan bu övgüyü aldığımız zaman, evet, siz olmasaydınız bugün bizim bu yapımız bugün ayakta durmayacaktı. Övgüsü bizim için en önemli çalışmalardan
1: evet.
0: bir tanesi.
1: Evet. Başkan, programın başında söyledim. Dinleyicilerimizden soru gelirse size ileteceğim. Sorular da gelmeye başladı. Şimdi konuyla ilgili olduğu için bu soruyu seçiyorum. Ben Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası üyesiyim. Oda benim için ne yaptı sorusunu sorarsam başkan ne cevap verecek demiş bir dinleyicimiz.
0: Tabii odada yani bizim 26 bin üyemiz var.
1: Evet.
0: Yaklaşık 16 sektör grubumuz var. 83 tane de farklı sektörümüz var. Her sektöre yönelik çalışmalarımız var. Arkadaşımızın hangi sektörde olduğunu bilmiyoruz. Ama sonuçta finanse erişim üyelerimiz için bana göre bu bölgede en önemli sorunlardan bir tanesi. Şimdi bizim yaptığımız çalışmalar sonuçta kentin tamamını kapsayan bir karlılık. Biz kişinin evet. kendisine yönelik sorunu varsa çözmeyle ilgili her türlü çabayı sarf ediyoruz. Hep ifade ediyoruz. İşte bizim danışma hattımız var, başvurabiliyor. Bizim odamızın kapıları, benim kapı dahil olmak üzere, sürekli açıktır. İnsanlar gelip sorunlarını söylüyorlar. Bunları çözebiliyoruz. Ama biraz önce küçük bir örnek verdim. Şimdi bizim 2 yıl önce Türkiye Diyarbakır'a gelen turist sayısı 1 milyon civarındaydı.
1: Evet.
0: 1,5 milyona çıktı. İddiamız 2026'da 5 milyona çıkacak. Şimdi bu 5 milyon insanın buraya gelmesini sağlayan çalışmalar var. Turizmin gelişmesine yönelik gastronomi çalışmaları, fuar çalışmaları, etkinlik çalışmaları, Ahmet Spor'a katkı. Şimdi burada yapılan sportif etkinlikler, kültürel etkinlikler. Şimdi bunların hepsini toparladığınız zaman turist sayısını 5'e katlıyorsanız bir işletmeye giren müşteri sayısını evet. da o aranda katlıyorsunuz demektir.
1: Evet.
0: Yani direkt destekten çok kentin yaşam kalitesi, büyümesi hızlanıyorsa bizim üyelerimiz buna ayak uydurmak zorunda. Kendini bu yönde geliştirmek zorunda. Sorunu varsa tabii ki Ticaret ve Sanayi Odası bu sorunlarını giderecek. Ama iki şeyi size ifade ettim. Bir, turizm, ticaret gelişiyor kentte. Hızlı bir şekilde gelişiyor. İki, sanayi altyapımız gelişmiş. Fabrikalar gelebiliyor. Şimdi her gelen bir fabrika beraberinde mesela son 2 yıl içerisinde Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'ne 93 tane fabrika geldi. Farklı farklı sektörlerde. Şimdi 1 yıl içerisinde tamamına yakını hizmet vermeye başlayacak. Şimdi burada dönüp baktığınız zaman 10 bine yakın insan evet. çalışacak. Yani 10 bin tane işsiz 1 yıl içinde ücretli çalışana dönecek. Bu işler artık kimse asgari ücretle çalışmıyor. Bak bunu da bilelim.
1: Evet.
0: Yani çünkü biraz ifade ettim, beşeri sermayenin yetersizliği, evet bizde de var artık, bizim de nüfus hızımız düşük. E şimdi bunlar gelişiyorsa bu kentte, bu kentin valla benim üyelerim esnaftır, sanatkardır, sanayicidir, otel sahibidir, hastane sahibidir, küçük esnaftır. Şimdi bunların hepsine dokunuyor. Yani turizm 5 milyona çıktığı zaman otelci kazanıyor, restoran kazanıyor, hastane kazanıyor, sokaktaki satıcı bile kazanıyor üyemiz olmasa bile. Şimdi bizim temel yaklaşımımız tam da bu şekilde. Yani kentin genel anlamda katma değerini artıracak işler yapmak. Bugün yılda ortalama dönüp baktığınız zaman 10'a yakın fuar yapıyoruz. Mesela kitap fuarına işte geçen yıl 274 bin insan ziyaret etti bakın. Evet. Şimdi bu sadece Diyarbakır'dan giden ziyaretçiler değil. Batman'dan, Mardin'den, Şırnak'tan, Van'dan buraya kadar gelen ziyaretçiler var. Kentte vize merkezi kurduk. Ne demek bu? Diyarbakırlı artık vize almak için İstanbul'a, Ankara'ya gidip büyükelçiliklere gitmiyor. Diyarbakır'da vizesini alıyor. Yani hem paramız buraya kaldığı gibi ayrıca çevre illerden de buraya geliyorlar. Yani temel çalışmamız tamamen kentin ekonomisini geliştirmeye yönelik çalışma. Yani makro düzeyde yaptığımız çalışma. Bunu da tam bu çerçevede bakmamız lazım. Ama biz burada tabii ki şunu söylemiyorum. Üyelerimizin bireysel her türlü sorunu çözüyor. İşte biraz el ifade ettim. 3 tane kamu bankasının genel müdürünü biz 250 tane iş insanıyla buluşturduk. Evet. Bunlar bizim üyelerimiz. Yani kim başvurduysa, duyurular yaptık, SMS attık, sosyal medyamızda yayınladık. Görüşmek isteyen gelsin, sorununu birebir genel müdürle çözelim. Evet. Odalar bu tür çalışmaları yaparlar.
1: Evet. Başkan, sorular da geliyor. Başta söyledim, Ticaret Sanayi Odası Başkanı gelirse dinleyiciler soru gönderir. Çokça soru da geliyor. Ama sorulara geçmeden önce biraz seçilirseniz bundan sonraki önümüzdeki 4 yıl için projelerinizi dinlemek istiyoruz. Buyurun.
0: Ya tabii burada biraz el ifade ettim, çalıştıkça eksiklerimizi daha iyi görüyoruz.
1: Ya şuradan başlayabilirsiniz aslında. Önümüzdeki dönem için planlamanızı şuradan sorumu şöyle düzelteyim. Hani geçmişte yapmak istediğiniz ama yapamadığınız ve fakat çok önemsediğiniz bir şey var mı? Bu ilk etapta ne yapacaksınız? Bununla beraber programınızı dinleyelim.
0: Ya sorunlarımızı çok da Türkiye'nin genel yönetiminden ayıramıyoruz.
1: Evet.
0: Yani şimdi bugün halen Nusaybin kapısı kapalıysa bu bizim en önemli ekonomik sorunlarımızdan bir tanesi.
1: Evet.
0: Bakın. Niye? Ben ihracat yaparsam sanayim üretir. Sanayim ürettikçe onun ticareti olur, ihracat olur ve istihdam kapısı daha da çok açılır.
1: Evet.
0: Benim Diyarbakır olarak ihracatımın %60'a yakını Suriye ve Irak'a yapılıyor. Ama Suriye'de Nusaybin kapısı kapalı, Mürşitpınar kapalı, Ceylanpınar kapalı. Ben gidip Cilvegözü, Hatay'dan ürün satmak zorunda. Dezavantajlıyım burada. Ha burada Irak'ta bir Habur kapım var. 4 kapım kapalı. Üzümlü kapısı kapalı, Derecik kapısı kapalı. Şimdi biz bunu bizim çözeceğimiz de bu ülkedeki Kürt sorununun, evet, varlığından kaynaklanan, evet, bir bölgenin geri bıraktırılma sorunu.
1: Evet.
0: Şimdi biz bunu maalesef çatışmalı süreçte çözemedik.
1: Evet.
0: Çünkü devlette kurumsallaşmış çok güçlü bir, biraz el ifade ettiğim Şark İslahat Planı'na seyreltilerek geldiği bir güvenlik politikası var. Önce güvenlik diye söylenen, insanın karnının doyması değil, ticaretin gelişmesi değil, önce güvenlik denen bir akıl hakim. Önce bizim bu aklı ortadan kaldırmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Bakın, güvenlik politikasıyla güvenlik önlemlerini birbirine karıştırmamak lazım. Tabii ki devlet güvenlik önlemlerini alır. Bu ayrı bir şeydir. Ama siz halen Nusaybin kapısı Diyarbakır'a 170 kilometre kapalı tutuyorsanız bu güvenlik politikası. Halen Irak'a tek kapıyla ticaret yapabiliyorsan bu bir güvenlik politikası. Biz Diyarbakır'a halen hızlı tren gelmiyorsa,
1: otoban
0: halen Diyarbakır'a gelmiyorsa, bunların hepsinin altında, bakın hep örnek veriyorum, Keban Barajı ömrü bitti. İşte 2 yıl ömrü, 2 yıl sonra ömrü bitiyor. Ne demek bu? Bir baraj yapılınca hem enerjisi olur hem sulaması olur.
1: Evet.
0: Devlet bu bölge yararlanmasın diye o geçmiş düşünce sulamayı yapmadı. Yani bir yatırımınız var. Sulamadan kazanacaksınız, enerjiden kazanacaksınız. Enerji Türkiye'nin geneline yayılıyor ama sulama bir tek bu bölgeye yayılıyor. Yapılmadı. Dicle Kral Kızı sulama kanalları 17 yıldır baraj bitti, enerji üretiyor, maliyetini karşıladı. Halen yapılmadı. Yapacağımız en önemli çalışma tam da bu çözüm süreciyle birlikte yürütmemiz gereken bu güvenlik politikalarının, ki biz bunu bakanlara işte geçen hafta, en son 2 hafta önce Dışişleri Bakanı geldi. Kendisine de bunları bu açıklıkta anlattık. Siz güvenlik politikalarını kaldırmadığınız sürece bölgeye ekonomik anlamda güven artırıcı, yani evet bu bölge artık bu ülkenin bir parçası olduğuna biz inanıyoruz da o devlet aklı da inanmadığı sürece burası kalkınmaz.
1: Evet.
0: Çünkü siz buraya halen acaba diye bir soru işaretiyle baktığınız için Nusaybin kapısını açmıyorsunuz. Kürtlerin bir ekonomik entegrasyondan mı korkuyorsunuz? Halen Irak'ın kuzeyiyle ticareti geliştirmiyorsanız bu. Halen bizim limana ulaşmamızı kolaylaştırmıyorsanız ve dönüp yeni politikada deprem bölgesindeki sanayi tesislerini ben İç Anadolu'ya taşıyacağım diyorsanız, İç Anadolu'nun yaş ortalaması 42 iken bölgeninki 24 iken siz bugüne kadar İstanbul'a göç ettiniz, bundan sonra Kırşehir'e göç edin, Konya'ya, Kayseri'ye göç edin diyorsunuz bize.
1: Evet.
0: Siz bu şekilde bu bölgeyi, biz hangi gücü kullanırsak kullanalım bölgenin ekonomisini güçlendiremeyiz. Önce bu güvenlik politikası bizim bu dönem, işte size girişte bahsettiğim, bizim ekonomik anlamda ekonomik kuruluşların birlikte hareket etme zorunluluğunun altında yatan temel nedenlerden bir tanesi de tam da bu. Yani biz artık birlikte güçlü bir şekilde hızlı treni, yüksek hızlı treni, otobanı, bunların hepsini, Nusaybin kapısının açılmasını, bunların hepsini hızlı bir şekilde hayata geçirmek zorundayız.
1: Evet. Başkan, zamanımız çok yok, çok kalmadı. Sorulara geçeceğiz, dinleyicilerimizden gelen sorulara geçeceğiz. Ama geçmeden önce şunu da, siz gerçi ifade ettiniz, Kürt meselesinden kaynaklı bölgedeki bütün olumsuzlukları anlattınız. Şimdi devam eden bir süreç var, böyle hani halkın istediği düzeyde olmasa da işte bir süreç var. Barış ve demokratik toplum sürecini siz ekonomik açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomiye katkısı nasıl olacak? En azından 2 yıl oldu neredeyse, devam ediyor. Bunun etkilerini gördünüz mü bu geride bıraktığımız 2 yıl için? Ve bundan sonra nasıl olacak? Kısa cevaplar alalım başkan, dinleyicilerimizden de sorular
0: var,
1: onları ileteceğiz.
0: Bir kere bu barış, bu süreç 20 aydır tek bir insanımız ölmedi. En kutsal şey bu.
1: Evet.
0: Bunu bir tarafa koyalım. Bu çok önemli bizler için. Yani ne aldık, bunu aldık bir kere.
1: Evet.
0: Bu bizim için en değerli şey. Evet, biz bunu hep diyoruz, 3 aşamalı değerlendiriyoruz. 1 silahların bırakılması bu sürecin entegrasyonuna kadar. 2 demokratikleşme ayakları. 3 ekonomi. Evet, özellikle ekonomik anlamda bölge geri bıraktırıldı. Bakın, bu korkular atlatılırsa, ben hep bunları örnek veriyorum. Irak bizim en büyük pazarımız olur, barış süreci. Suriye bizim en büyük pazarımız olur. Yani dünya Suriye'ye, Irak'a bizim üzerimizden gidecektir. Biz oraya ihracat yapacağız. Bölge bu yatırımların, yani şimdi Diyarbakır'a sanayi altyapımız hazır diyoruz. Tamam diyoruz ama hemen limanın dibinde siz aynı teşviği verirseniz, hem Nizip'e verip hem de Diyarbakır'a verirseniz, kimse gelip Diyarbakır'da yatırım yapmaz. Limana erişim bugün en önemli ticari ayaklardan bir tanesi. Bizim buraya o zaman ne yapmanız lazım? Hızlı treni taşıyıp fabrikaların ürün satacak alanlarını hem kapıları açacaksınız hem bunu,
1: evet,
0: açacaksınız. Yani ben şunu ifade edeyim. Geçenlerde açıklandı. 2,5 trilyon dolara yakın bir savaş maliyeti var. Şimdi bunun bile tek başına ortada, ne demek 2,5 trilyon dolar? Türkiye'nin 2025 gayri safi milli hasılası 1,5 trilyon dolar. Yani 1,5 katı Biz bu savaşa para harcamışız. Evet. Şimdi bir kere bu para da ortada. Hem insanlarımız ölmeyecek, hem bu para ortada.
1: Savaşa
0: para
1: sadece maliyet. Biz,
0: evet, evet. O maliyet ne olacak? Evet, o maliyet bir şekilde ne olursa olsun bu bölgenin ve ülkenin kalkı. Çünkü bugün Ege'deki tarım işçisi de, tarım yapan da aynı maliyet ona da yükleniyor. Evet. Mazot fiyatına yükleniyor. Gübreye yükleniyor, ham maddeye tabii yükleniyor.
1: Sadece bölgeye
0: insanla
1: değil.
0: Bu maliyetin kalkması bile evet, başlı başına bir sorun. İfade ediyoruz. Bakın 33 medeniyet, 12.500 yıllık tarih. Yani dünya buradan başlamış. İşte tahılın ilk evcilleştirildiği, ehlileştirildiği yer, hayvanın ilk evcilleştirildiği yerden bahsediyoruz. Şimdi burası turizm konusunda çok önemli bir merkez olur. Bugün deniz kum turizmindeki harcama rakamına bakıyorsunuz, evet, $400.
1: Evet.
0: Ama kültür turizmindeki bir turistin yaptığı harcama $2000'ın üstünde. Ve insanlar artık zengin nüfus arttıkça gelişen, turizme ilgi duyan önemli bir kitle var.
1: Evet.
0: Biz Mezopotamya'nın turizm anlamında en önemli merkez olacağına inanıyoruz. Hele bir de 50 yıldır çatışmalı bölge olması münasebetiyle insanlar buraya gelmediler. Bilmiyorlar. Türkiye bilmiyor. Boşverin Avrupa'yı, Uzak Doğu'yu.
1: Evet.
0: Türkiye bilmiyor. Şimdi savaş bittiği takdirde burası en önemli geliri turizm geliri olacak. İkinci bir gelir. Evet. Burası tatlı su kaynağı ve tarım. Diyarbakır'ın rakamını söyleyeyim. Diyarbakır'ın sulanabilir arazi 400 bin hektar bakın. Bu Hollanda'nın toplam sulanabilir arazisinin neredeyse yarısı.
1: Evet.
0: Ama Hollanda $230 milyar tarımsal ürün ihraç ederken biz 1 milyar bile edemiyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bunların hepsinin temel sebeplerinden bir tanesi güvenlik politikası nedeniyle ihmal edilen bölgenin ekonomik gücü. Şimdi bu savaş bittiği takdirde en çok bunlar ortaya çıkacak. Biz de bunları hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz.
1: Evet. Başkan, sorulara geçelim, zamanımız kalmadı ama çok kısa cevaplar vermenizi istiyorum. Bir dinleyicimiz sormuş, tüm sanayi ve ticaret merkezde toplanıyor. Ya bütün sanayi ve ticaret merkezde toplanıyor, Diyarbakır merkezde. Bu da kontrolsüz bir göç dalgasına sebep oluyor. Ergani, Bismil, Silvan ve Çınar gibi üretimin büyük bir kısmını üstlenen ilçelerde sanayi ve ticaretin güçlenmesine dayalı bir çalışmanız var mı demiş. Çok kısa cevap alalım başkanım.
0: Çok doğru. Evet. Böyle bir çalışmamız var. Kesinlikle katılıyoruz. Bizim ilçelerimiz Cumhuriyet tarihinde kurulmuş ilçeler değil. 1000 yıllık ilçelerimiz.
1: Evet.
0: Silvan'dan tutun. Aynı şekilde Ergani'de. Şimdi biz de burayla ilgili özellikle orta ölçekli sanayi bölgeleri oluşturmayla ilgili yerel yönetimlerimizle bir çalışmamız var. Yani şunu istemiyoruz. Silvan'dan, Bismil'den, Ergani'den, Lice'den insanlar işlerini birazcık büyüttükten sonra şehir merkezine gelmesinler.
1: Evet.
0: Bizim ilçelerimiz yaşanabilir tarihsel kentlerdir. Onun için evet, tam da böyle bir çalışmamız var. Bunun
1: evet,
0: için belediyenin bir imar 18 uygulama dediğimiz ilçelere sanayi bölgeleri açması gerekiyor.
1: Bu konuda görüşmeleriniz var mı?
0: Görüşmelerimiz var, projelerimiz var. Kendilerine de sunduk. Özellikle Silvan, Ergani, Bismil başta olmak üzere sadece bunlarla sınırlı değil. Diğer ilçelerimize evet, de küçük sanayi ve orta sanayi kurmayla ilgili çalışmamız var.
1: Evet. Başkanım kolay gelsin. Ben Mehmet Nezir Aksoy, Çermik'ten Silvan'a kadar kuzey ilçelerimizde şire üzümümüz çok kaliteliyken pazar ve marka değeri yeterli karşılığı bulamıyor. Üzüm ve bağcılıkla ilgili büyük ölçekli bir girişiminiz var mı demiş dinleyicimiz.
0: Evet, gerçekten çok önemli. İki tür üzümümüz var. Biz bunları rotara çevirdik. Turizm rotasına döndük. Peynir ve üzüm diye.
1: Evet.
0: Dediği şekilde evet, Dicle, Hani, Çermik üzerinden Ergani'den giden bir şire üzümümüz var. Beyaz üzüm diye ifade ettiğimiz.
1: Evet.
0: Bir de Çermik Çüngüş üzerinden giden Karakaya tarafından da Boğazkere üzümümüz var. Şaraplık bir üzüm. Bizim şu an bunlarla ilgili ikincisini yapıyoruz bu yıl. Tamamen bunların sadece pestil, sucuk üretimi tabii ki önemli ama bunu biraz daha kırsal kalkınma modeliyle kırsaldakilerinin gelirini artıracak bir ürüne nasıl dönüştürebiliriz? Doğrusu bununla ilgili özel rota çalışmalarımız var. Devam da edeceğiz.
1: Evet. Kolay gelsin Mehmet Başkan. Ben küçük çaplı bir girişimci olarak birkaç soru sormak istiyorum ve öneride bulunmak istiyorum. Diyarbakır'da serbest ticaret merkezi gibi bir yer oluşturulamaz mı? Burada bir Orta Doğu pazarı gibi bir kompleks alanı yaratılamaz mı? Bunu sağlayabilirsek burası bir Orta Doğu cazibe merkezi olacak. Beraberinde turizm de gelişecek demiş İhsan. Genelde bunları anlattınız biraz ama yine kısaca cevap vermek istersiniz.
0: Şöyle, tabii şöyle de anlamak, küçük ölçekli dediği için söyleyeyim. Şu an kent merkezinde de bazı sektörlerin bölgesel ticaret merkezi olmasını sağlayacak çalışmalarımız var. Ne demek istiyorum? Şöyle mesela büyük AVM açılınca diğer AVM'ler biraz atıl duruma geçer. Evet. Tam da bu AVM'leri nasıl hayata geçirebiliriz? Daha güçlü hale getirebiliriz? İşte mesela kuyumcular, özel kuyumcular çarşısı olabiliyor. Özel telekomünikasyon diye ifade ettiğimiz o sektörün bütün temsilcilerini bir arada toplamak gibi. Evet. Hem kentteki kira rakamlarına katkısı olacaktır. Hem de bazı sektörlerin bir arada bulunması hem tüketiciye hem de bu tür küçük işletmelerin aynı alanda bulunması daha işini kolaylaştırır. Evet. Bu küçük ölçekte ticaret ama diğer türlü zaten biraz el ifade ettim. Organize sanayi bölgelerimiz var. Şu an belediye ve valilikle birlikte de küçük sanayi sitelerinin şehir dışına taşınmasını sağlayacak ve orada bir kümelenme modelini de çalışıyoruz. Evet. Bu dönem içerisinde bunu kesinlikle hayata geçireceğiz. Evet.
1: Mehmet Başkan merhaba. Yanlış değilsem Burma Kadayıf patentini Bingöl'e kaptırdık. Bu konuda sizin bir dahiliniz oldu mu çok merak ediyorum demiş Ozan Güzel.
0: Yok, kaptırmadık. Yanlış bir algı var, onu da düzeltelim burada aracılığınızla. Evet. Kadayıf teşkili bize ait. Maalesef Türk Patent Kurumu'nun bazı uygulamaları var. Biz buna itiraz ettik. İptal edeceğiz. Şöyle biraz Bingöl'deki arkadaşlarımız uyanık davranmışlar. Mesela normalde Kadayıf'ın gerçek tarifini değil de işte biz orada pekmez kullanıyoruz. Biz orada sade yağ değil de sıvı yağ kullanıyoruz gibi değişiklikler evet. yaparak adını Bingöl Kadayıf'ı diye teşkillediler. Bu biraz böyle iteklemeli bir teşkil olmuş. Evet. Doğrusu biraz düşündük, komşumuzdur, edelim mi etmeyelim ama üyelerimizden gelen ve kadayıfçılarımızdan gelen baskı nedeniyle doğrusu itiraz ettik. Büyük bir ihtimalle de bu bir aynı ürünü tahşiş ederek evet. sunma olduğu için büyük bir ihtimalle iptal edilecek. Evet.
1: Selamlar, Karacadağ gibi bir dağımız var ama biz oradan neredeyse hiç faydalanamıyoruz. Diyarbakır Ticaret Sanayi olarak Karacadağ'ın cazibe merkezi olması için herhangi bir projeniz ve girişiminiz olacak mı? Neslihan Duyar adlı bir dinleyici.
0: Ya şöyle sorar. Evet, orada bir volkan.
1: Başkan, zamanımız yok, çok kısa cevaplar istiyorum.
0: Volkan yolu diye volkanik orada kraterler var. Onunla ilgili bir turizm çalışması var. Bunu ifade edelim. İkincisi de orada endemik ürünler var. Bizim Karacadağ pirincimiz teşkilli ürün. Biliyorsunuz orada yetişiyor. Taşlar arasında yetişen bir ürünümüz. Biz bunun Avrupa teşkilini yaptırdıktan sonra oradaki endemik ürünlerin daha da tanınmasını sağlayacağız. Yani hem işin gastronomisini, kenger de orada çıkan bir ürünümüz. Karacadağ'ın hem gastronomisini çalışıyoruz hem de turizm destinasyonu olarak çalışıyoruz. Evet.
1: Mehmet Başkan merhaba. Dünya yapay zeka ve teknolojiye doğru hızla gidiyor. Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası öncülüğünde bir teknomerkez kurulabilir mi demiş Rıza adlı bir dinleyicimiz.
0: Evet.
1: Çok kısaca yapalım başkan. Süremiz kalmadı.
0: Aynen böyle bir önümüzdeki evet. dönem tam da böyle bir çalışmamız var. Zaten bu gelecek döneme yapacaklarımızı böyle maddeler halinde yaklaşık 20 tane madde olarak sosyal medyada da var. Oraya baktığı zaman aslında yapay zeka ile ilgili olarak net olarak orada hangi adımlar atacağımızı da evet. ifade etmişiz. Evet.
1: Başkan, soru çok ama aşağı yukarı birbirine benzer sorular. Ben böyle içlerinden seçerek soruyorum. Ahmet Spor'a ilişkin çok soru var. Ahmet Spor'a desteğiniz ve dahliniz konusunda sorular var. Siz Ahmet Spor'u daha önce anlattınız. Onları sormayacağım. Bir de seçim var 3 gün sonra. Buna ilişkin birkaç soru var. Bir dinleyicimiz mesela sormuş. Seçime 2 gün kaldı. Hala adaylarınızı açıklamadınız, listelerinizi açıklamadınız demiş. Yine bir diğer dinleyicimiz seçimle ilgili son seçimde katılım oranı çok azdı. Bu seçimde de katılım oranının düşük olması kaygısı var mı Mehmet Bey'de? Katılımın düşük olması meşruiyet sorunu yaratır mı diye sormuş. Bunlar son sorular. Bunları da cevaplayın başkan, ondan sonra.
0: Şöyle adaylarımız var. Bizde biraz seçim sistemi başkanlık sistemi olarak geçmiyor maalesef. Sistemimiz şu: önce meslek grupları, sektörler, gruplar kendi içinde yarışırlar. Şu an ben başkan adayı olmam için önce kendi meslek grubumda seçilmem gerekiyor. Onun için de böyle başkanlık propagandasıyla yapılan, doğrusu o yöntemi biz benimsemiyoruz. Evet. 16 grup kendi içinde seçim yapıp bir meclis oluşturuyor. 58 kişilik bir meclis oluştuktan sonra meclis kendi içerisinde başkan, yönetim ve meclis başkanı ve bütün organları seçer. Yani o önce şu an o meclisin seçimi yapılır. Meclis seçildikten sonra, meslek komiteli meclis seçtikten sonra dönüp başkanlık seçimi, evet, yapılır. Sistemimiz biraz farklı olduğu için önce gruplar kendi içindeki seçimi yaparlar. O da çok propaganda oluşmasa bile sosyal medyada aslında adaylarımız vardır. Yani hangi gruptan kimin aday olduğu. Evet, tek liste olduğu için belki çok fazla paylaşım yapılmasa bile bu olur. Şimdi evet, katılım oranında bizde, bizim işte yapımız farklı. Şu an seçilebilir olmak da önemli. Yani evet, siz odada eğer sadece kayıt olmanız sizin seçebilir veya seçilebilir olmanızı getirmiyor. Son iki yılda kurulan şirketler, 26 bin üyemiz var. Evet. Ama son iki yılda kurulan şirketlere baktığınız zaman bir anda seçme ve seçilme hakkı olan 19 bine düşüyor.
1: Evet.
0: Askıda olan diyoruz, vecibelerini yerine getirmeyen dediğimiz zaman, gelip aidatını yatırmadığı zaman bu oran bugün 9 bine düşmüş durumda. Evet. 9 binin de 2500'ünün merkezi, bu işte 3 harfliler dediğimiz, merkezi dışarıda. Bunlar da gelip oy kullanmıyorlar. Çünkü evet, İstanbul. Yani dönüp baktığınız zaman aslında 7 bin civarında bir toplam seçmenimiz var. Geçen dönem bu rakam 6 bin civarındaydı ve 3 bin civarında oy kullanıldı. Yani dönüp baktığınız zaman oy kullanabilirin %50'ye yakını kullanmış. Biz bu seçimde de buna yakın bir oy kullanacağız. Evet. Geçen dönem karşı listeler vardı. Evet, bu dönem tek liste. Arıyoruz, gelmemize gerek yok başkan deniyor.
1: Evet.
0: Haklı olarak işim var diyor ama biz yine de üyelerimizin gelip oylarını kullanmasını istiyoruz.
1: Peki. Başkan, son bir soru. Bir dinleyicimiz sormuş. Resmi kurumlar yerel firmalarla yeterince bağ kuramıyor. Tedariklerini yerelden yapmıyor, daha çok dışarıdan yapıyor. Ticaret Odası bu konuda bir girişimi olacak mı demiş.
0: Net çok olarak kısa, ona izin vermiyoruz.
1: Evet.
0: Buyurun gelsinler. Gerek yerel yönetimlerimiz olsun, gerek kamu olsun, gerek elimiz, yani büyük ölçekli özel sektör olsun, kesinlikle yerel ürün kullanım konusunda müdahalimiz var.
1: Evet.
0: Bu konuda odamız açık. En küçük ürün üretenden, bakın, kooperatiflerimiz var. Hemen bize geliyorlar. Diye en güçlü zincirlere bile onların ürününü sokuyoruz.
1: Evet.
0: Lütfen odaya gelsinler. Ürünleri varsa biz onlara garanti veriyoruz. Bakın, net konuşuyorum. Garanti veriyoruz. Onların ürünlerinin gerek kamu kurumlarından, gerekse de bölgedeki tedarik zincirlerinden satılmasını biz sağlatabiliriz.
1: Evet. Peki. Başkan, çok teşekkürler. Programın sonuna geldik. Haberler girecek. Son sözünüz varsa, 3 gün sonra seçim var, 1-2 cümle lütfen, haberler girecek.
0: Tabii, yani doğrusu iyi bir hava yarattık. Evet, evet, iyi bir destek aldık. Bölgede bir
1: üyelerinize, Diyarbakır halkına, evet, çağrınız da olabilir.
0: Yani bir süreç yaşanıyor. İnsanların böyle kapsayıcı bir siyasi süreç var. Herkesin arkasında durduğu bir sürece iz düşümlü olarak bizim de ekonomide, bölgenin ekonomik gelişmesini sağlayacak bölgede, Diyarbakır'da birliktelik yakaladık. Bu modeli bölgenin tamamına yayacağız bu, evet, dönem inşallah. Tamamına yayacağız. Üyelerimizden tek bir ricam var. Evet, tek liste, ama ben üyelerimizden
1: mutlaka
0: gelip oylarını kullanıp bu düşündüğümüz, hayata geçirmek istediğimiz birlikteliğe destek olsunlar.
1: Evet.
0: Onların da katkısı olsun. Buradan hem üyelerimize en büyük çağrım bu.
1: Peki, çok teşekkürler. Değerli dinleyiciler, Kent Gündemi'nin sonuna geldik. Bu arada sorusunu iletemediğimiz dinleyicilerimizden de özür dileyelim. Zamanımız kalmadı. Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Başkanı ve önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan seçimde de başkan adayı olan Mehmet Kaya'yı konuk ettik. Sayın Kaya ile geride bıraktığımız 8 yıllık hizmetlerini dinledik ve bundan sonraki 4 yıl içinde projelerini dinledik. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine geldiği için. Burada programımızı sonlandırıyoruz. Bir dahaki Kent Gündemi'de görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Wing Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Yerlerine farklı tarihlerde kayyım atanan DEM Parti yönetimindeki 10 belediyenin eş başkanları Mardin'de toplandı. Eş başkanlar adına konuşan Ahmet Türk, "Bir süreç işliyor. Bu sürecin kalıcı bir barışa dönüşmesi noktasında taleplerimiz var. Bunun hukuki zemininin hazırlanması lazım," dedi. Barış ve demokratik toplum sürecinde MGK kararı beklenirken meclis kulislerinde süreç hareketliliği sürüyor. Edinilen bilgilere göre takip ve değerlendirme kurulu ve kurula bağlı alt komisyonların en geç Ekim ayının ikinci haftasında çalışmaya başlaması bekleniyor. MGK Barış ve Demokratik Toplum Süreci ve Bölgesel Uluslararası Gelişmeleri değerlendireceği 2 aylık rutin toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16'da toplanması beklenen MGK'ye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ailem güvende soruşturması kapsamında son bir yıl içerisinde 118 LGBTİ propagandası niteliği taşıyan içerik ürettiği suçlamasıyla T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesapları hakkında kapatma kararı verildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon skandalının maliyetinin 90 milyar dolar olduğu iddiasında bulundu. Özel, fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin tek sorumlu Fatma Betül Sayan Kaya'ymış gibi bir oyuna karşı milletimizi şu isimlere kulak vermeye davet ediyorum. Paraları kim çoğalttı? Onların açıklanması devletin sorumluluğu. Muhalefet olarak sürecin takipçisi olacağız," dedi. Avukat Eren Baskın 30 Eylül 1993'te gözaltına alındıktan sonra katledilen babası Abdülmecit Baskın'ın faillerinin bulunması için Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'na başvuru yaptı. Avukat Eren Baskın, başvurunun bir ailenin adalet talebinin ötesinde 1990'lardaki cezasızlık rejimiyle yüzleşme çağrısı ve başvurusudur dedi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk verilerine göre açlık sınırı 37.801 TL olurken yoksulluk sınırı ise 123.130 TL olarak kaydedildi. Türkiye'nin dış ticaret açığı yılın ilk 8 ayında 65.8 milyar dolara ulaştı. Ağustos'ta dış ticaret açığı %22.3 artarak 5.2 milyar dolar oldu. Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Rojava'nın Kamışlo kenti arasında bulunan sınır kapısının yılbaşında açılacağı yönündeki açıklamaların ardından sınır kapısı için Kamışlo tarafından iş makineleriyle kazı ve hafriyat çalışmaları başladı. Diyarbakır'da şehir hastanesi inşaatında çalışan 90 işçinin işten çıkarılmasına dair yapılan açıklamada, şehir hastanesi şantiyesinde haklarımızı alana, atılan üyelerimiz işe dönene ve insanca çalışma koşulları sağlanana kadar mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz denildi. Mardin'in Dargeçit Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla fıstık soyma makinesini ücretsiz bir şekilde üreticilerin kullanımına sundu. İstanbul Maltepe'de bulunan Lamer Dragos rezidansında cam temizleyen Umut Çal isimli işçi, henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden ötürü 24. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Adıyaman'da bir PVC atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaralandı. Uluslararası koalisyon güçleri Irak'taki hava araçlarının tümünü Bağdat Havalimanı'nda bulunan Victoria askeri üssünden çekti. İran Savunma Bakanlığı sözcüsü Tuğgeneral Reza Talayinik, eğer karşı taraf İran'ın şartlarını ve meşru haklarını kabul ederse çatışmayı sona erdirmenin yolu açılacaktır dedi. Koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesine dair açıklama yapan Pentagon, ABD ve uluslararası koalisyondaki ortaklarının Irak'taki doğal kararlılık operasyonunu resmen sona erdirdiğini duyurdu. ABD ile yapılan müzakerelere değinen İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, müzakere düşmanların karşısında baş eğmek anlamına gelmez dedi. Irak Başbakanı Ali El-Zeydi, İran kendi güvenliğini ve istikrarını sağlamada tam sorumluluk üstlenecek bir aşamaya geçtiğini duyurdu. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Hürmüz Boğazı'nda geçen 3 tankerin vurulduğunu duyurdu. DAEŞ'in ortaya çıkması ile Şii lideri Mukteda Es-Sadr liderliğinde kurulan silahlı Seraya Es-Selam örgütü feshedildi. El-Sadr, hareketin sivil vakfa dönüştürüldüğünü açıkladı. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında bir yolcu otobüsünün hedef alınması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. 13 kişi yaralandı. NASA'nın Curiosity keşif aracı Mars'taki 5000. gününü geride bırakırken, Kızıl Gezegeni'nin sabah ve akşam görüntülerinden oluşturulan yeni bir panoramik fotoğraf paylaşıldı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
8: Bu bir yeniden iletim.
9: Berna me vaşte şeşma, despe keno.

Öyle ve derebe. Em dibin denge ve daxwaze ve u em bi peyaman bi werane. Jibir ve nekin li ser weşanin veng radyoya bin. Goştari ma yerciya yeş, ma seyine baş yeş, ma kotira goştari kene. Ma başı, bername ma despekert, ma daha kebi baş. Hedi hedi ma bi bername xo despekene xora. Ma biyarın vireş maş, ma işkene numarayı ma evatsa bira 0-5-7 hirisudu, 4-7-8-9, hevta 3-ar u vistu çarra. Ven güvaştı şu peyamanı, xoş ma işkene mare bireşave. Eli gohtarın heja embinin bir ve hundukarın je hejmara 0532 4289 7 u 24 bir ya WhatsApp'e deng da khwazu peyamin khwa hundukarın je mera bir şeyinin.

0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında yudum ayçiçek yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Zeki lüks baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Alomatik beyaz ve renkliler 10 kilogram 399 lira 90 kuruş. ABC soft yumuşatıcı 5 litre çeşitleri 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi, 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı, 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
3: Emde her gavekide jiboku bajareme Ahmet Betir hilberini bike aboriya ho hurttir bike jiyaneke cuvaki ya zinditir bici u be baveri le peşeroje binere tıxabitin. Em namzeti odaya bazırgani u pişesaziye ya Ahmet'e ya listeya şinin emce hamu endamin hu Uji gele Ahmet'i pişkiriye duhazın. Namzede listeye aşin Mehmet Kaya.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 749 lira 90 kuruş, banvit lezita tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, karacadağ yerli peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
6: Her gamede maver be amedoke berar dişeci zedebiyo. Ekonomiyek be hezar, cüyek cimatiye gane yar, o ama yok ek biri baveriye yo şoğlene. Masayı listeye keveye odaya bazdırganiyo saniyeye amedire namzede. Arman cema Amedeko, projeye ma reyde pilu kurt bubo. Ma pero endamanı hu uşare amedire paşta işvazene. Namzede listeye keve Mehmet Kaya.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: Radyo Wave.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
4: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Her adımda daha fazla üretim, daha güçlü ekonomi, daha canlı bir sosyal hayat ve geleceğe güvenle bakan bir Diyarbakır için çalışıyoruz. Projelerimizle büyüyen, birlikte güçlenen bir Diyarbakır için Mavi Liste olarak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na adayız. Tüm üyelerimizden ve Diyarbakır halkından desteğinizi istiyoruz. Mavi Liste adayı Mehmet Kaya.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında yudum ayçiçek yağı 4 litre FET 399,90 lira. Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 399,90 lira. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 289,90 lira. Alomatik Beyaz ve Renkliler 10 kilogram 399,90 lira. ABC Soft Yumuşatıcı 5 litre çeşitleri 129,90 lira. Tezgel marketler sizin için.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen.